0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Bugün program içerisinde hesaptan, sualden ve mizandan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, mahşer yerinde herkes toplandıktan sonra büyük mahkeme kurulacak. Dünyada yazıcı melekler tarafından tutulan amel defterleri o gün sahiplerine verilecek ve herkes yaptıklarını defterinde görerek nasıl bir muameleye tabi tutulacağını tahmin edecektir. Amel defterleri iman edip iyi davranışlarda bulunanlara sağdan, kötülükleri sebebiyle cehenneme gideceklere de soldan ve arkadan verilecektir. Hesap, sual ve amel defterleri konusunda Kur'an'ın beyanları açık ve kesindir. Her insan için kiramen katibin meleklerinin bir dosya tanzim ettikleri, bu dosyanın ahirette açılacağı, zerre kadar iyilik yapanın karşılığını göreceği, zerre kadar şer işleyenin de karşılığını göreceği bilinmektedir. Kitabı sağından verilen kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilense yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir. Bir hadiste kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Namazı düzgün olanın işi iyi gider, kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmayansa kaybeder, zararlı çıkar buyurulmuştur. Sevgili dostlar, hesapla ilgili olarak fazlasıyla dikkat edilecek hususlardan biri de kul hakkıdır. Sevgili Peygamberimiz, üzerinde kul hakkı bulunan kimselerin hak sahiplerinin hakkını amelleriyle ödemek zorunda kalacağını, sevaplarından bir kısmının üzerinde hakkı bulunan kişilere verileceğini, sevapları tükendiği takdirde onun günahlarından kendisine yükleneceğini bildirmektedir. Yine Resulullah Efendimiz, 5 şeyden hesaba çekilmedikçe kulun Rabbinin huzurundan ayrılamayacağını haber vermiştir. Ömrünü nerede harcadığından, amelinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede eskittiğinden ve ilmiyle amel edip etmediğinden. Sevgili Diyanet Radyo dostları, mahşerde kimlerin nelerden sorguya çekileceği konusunda şöyle bir sıralama yapmak mümkündür. 1. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın eş ve oğul edinip edinmediğinden. 2. Müşrikler şirklerinden. 3. Peygamberler ümmetlerinden ve davetlerinden. 4. Kibirli kendi kibrinden hesaba çekilir. 5.'si ise mümin namazından ve ibadetlerinden, zulümden, ömründen, malından, vücudundan, ilminden ve benzeri hususlardan hesaba çekilir. Sevgili dostlar, mahşerde çocuklara ve akli dengesi yerinde bulunmayanlara sorgu yoktur. Müşrik ve kafir çocukları hakkındaki genel eğilim, onların da cennette olacağı ve oradakilerin hizmetinde bulunacakları şeklindedir. Ancak onların Araf'ta olacağını söyleyenler de vardır. Bunun yanında mahşerde hesaba çekilecek veya hesabı kolay geçecek olanlar da vardır ki bunların başında şehitler gelir. Mizan, yani Allah'ın bildiği ve takdir ettiği tarzda amellerin tartılması haktır. Akli yönden de mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de mizanla ilgili beyanlardan birinin meali şöyledir. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılan her şeyi ortaya koyarız.

0: hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Sevgili dostlar, bugün program içerisinde bahsedeceğimiz son konu sırat. Sözlükte cadde, ana yol manasına gelen sırat, cehennemin üzerinde kurulmuş köprü demektir. Müminler cennete bu yoldan geçerek ulaşacak, sıratı geçemeyenlerse cehenneme düşecektir. Sırata işaret eden ayetlerden birinin meali şöyledir: İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Sevgili dostlar, sırat hakkında rivayet edilen hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıratın cehennem üzerine kurulacağını, ondan ilk geçenlerin kendisi ve ümmeti olacağını, o gün sadece peygamberlerin konuşacağını ve bütün duaların "Kurtar Allah'ım" şeklinde olacağını bildirmiştir. Yine bu hadislerde müminlerin yaptıkları amellere göre bazılarının şimşek ve rüzgar gibi hızlı, bazılarının da daha yavaş olarak, hatta sürünerek sıratı geçeceği ve cennete varacakları, kafirlerle bazı günahkarlarınsa ayakları sürçüp cehenneme düşecekleri haber verilmiştir. Gerçek mahiyetini ancak Allah'ın bildiği sıratın kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu rivayet edilir. Bunun anlamı, günahlara ve sevaplara göre onun üzerinden geçmenin kolay veya zor olacağı şeklindedir. Allah tüm müminlere sıratı kolay geçmeyi nasip eylesin. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

sıcak. Anne kum. Oku anne. Yoruldum. Saatimiz kaç? İkindi indi anne. Çöl sıcak. Bizi akşam haberlerine yetiştirmesinler. Söyle onlara. Gece güzel anne. Sen ve ben anne. Böyle güzel. Oku anne. Ağrımız dinsin. Söyle. Bir de melekler gelsin. Rüzgar anne, beni tut. Dün dünde kaldı, hadi unut. Say ki ikimiz için bu dünya. Anne ışığa tut saçlarımı. Anne nura, anne bir adım daha. Bakarsın sonrası, sidretül.

kömür. Bizi bir ömür unuttular anne. Al beni koynuna, sen aşktan da sıcaksın. Dünya kandırmadı beni, kandırırsan sen.

Uyku anne. Yoruldum. Gün düşüyor, yol uzuyor. Ellerime masallar konuyor anne. Kuşların isimlerini öğreten sabretmeyi de öğretiyor. Ben toprağı seviyorum anne. Gazeteler gibi aldatmıyor. Büyük meydanlar, kuleler, heykeller gibi üstüme düşmüyor.

lütfe, sonrası eles. Çocuğum işte, aklım bu kadar eriyor. Anne ağlama, beni koruyan bütün yıldızları koruyor. Ne su karışıyor baldırana, ne baldıran şifa oluyor. Her şey yerli yerinde duruyor. Saat anne, galiba saat geliyor. Hadi dayan, dayan anne. Cennetin yolu buradan geçiyor.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, rüyalarım.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeniden bir bağımlılıktan özgürlüğe programıyla karşınızdayız. Evet, bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Tabii hiç hoşumuza gitmese de çağın bir gerçeği, bağımlılıklar maalesef dünyada ve ülkemizde ciddi bir sosyal sorun olmaya devam ediyor. Bugün de kumar bağımlılığını hatırlayalım. Bağımlılığın her türü gibi kumar bağımlılığının da hem neliğini hem nasıl mücadele edebileceğimizi konuşalım istiyorum. Tabii kumar günlük hayatta yazı tura atmaktan kağıt oyunlarına kadar birçok oyunu içinde barındıran ve para kazanmak için oynanan oyunların tümüne verilen ortak bir isim. Kumar bağımlılığı kişinin hayatını olumsuz etkilese de kumar alışkanlığına devam etmesi durumunu ifade ediyor. Yani olumsuz etkileniyor, hayatı belki alt üst oluyor kişinin ama buna rağmen alışkanlığından vazgeçemiyor. Oyunların günlük hayatın içine girmesi, kumar alışkanlıklarını da günlük hayatın bir parçası haline getirmesi durumunu ifade ediyor. Kumar aslında dünya çapında en yaygın bağımlılık türlerinden bir tanesi olarak bugün karşımıza çıkıyor. Ve en temel açıdan kumar, sanal mobil kumarlar ve kumar salonları olmak üzere ikili bir kategoride bugün değerlendiriliyor. Salon kumarları dendiğinde oyun alanlarının artmasıyla birlikte salon kumarları yaygın bir hale gelmiş durumda. Ve bugün özellikle bir takım profesyonel diyebileceğimiz kumar mekanları insanları gittikçe kendine daha çok bağımlı hale getirecek bir takım yeniliklerle, yeni uygulamalarla bağımlıların karşısına çıkıyor. Bu kumar türünün ülkemizde bir kısmının yasa dışı olmasıyla birlikte önemli bir bölümü de devlet kontrollü bir şekilde yasal durumda. İddia, at yarışı, piyango benzeri kumar türlerinin yasal olması insanlar tarafından normal karşılanmasına ve bağımlılık durumunun artmasına neden olabiliyor. Tabii kumar türlerinin neredeyse tümü günümüzde sanal ortamda da dijital platformlarda da bir şekilde oynanır hale gelmiş durumda. Evet, sanal ya da dijital mobil kumar türlerinden bahsedecek olursak burada da özellikle son yıllarda teknolojinin hayatımıza tam entegre olmasıyla birlikte mobil kumarlara olan ilgi de olağanüstü durumda arttı. İnsanların bir tuşla kumar oynayabilmesi, kumar bağımlılığının artmasında büyük etki sahibi. Mobil kumarların bir kısmı yasal olmakla birlikte önemli bir bölümünün yasa dışı olduğunu biliyoruz aziz dinleyenler. Özellikle son yıllarda yine yasa dışı bahis endüstrisi önemli büyümeler yakalamış durumda. Yasa dışı bahisi çekici kılan etkenler ise daha fazla kazanç sağlama ümidi, kolay erişilebilirlik ve sosyal baskılara maruz kalmadan kumar oynama imkanı elde edilebilmesi. Yine yasa dışı bahis faaliyetleri çok gizli bir biçimde yürütüldüğü için kumarbaz ve bahisçiler arasında karşılıklı güven sağlandığı andan itibaren de para akışının başladığını görüyoruz. Evet, hepimiz hatırlıyoruz, koronavirüs pandemisinin etkileriyle birlikte bu alanda büyük maddi akışlar gerçekleştiğini. Özellikle Asya Yarış Federasyonu'nun 2021'de yayınladığı yasa dışı kumarla ilgili rapora göre salgının kumar üzerine dönüştürücü bir etkisinin gerçekleştiğini anlıyoruz. Pandemi döneminde evde oturan milyonlarca insan geleneksel spor bahislerinden uzaklaşarak e-spor gibi alanlardaki bahislere yönelmiş durumda. 2020 yılında e-spora yatırılan paranın toplam değerinin, dikkat buyurun, 9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıktığını istatistikler bize söylüyor. Aziz dinleyenlerim, yasa dışı bahislerde yaşanan problemlerden bir diğeri de oyuncuların, hakemlerin ve takımların şike yapması durumu. Müsabaka sonuçlarını önceden bilen bahisçiler, karlarını önemli ölçüde artırma imkanı buluyorlar. Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı olan Europol, dünya

çapında 680 maçta şike olabileceğini iddia ediyor. Yani gittikçe aslında bir istismar alanına, bir istismar aracına daha doğrusu dönüştüğünü görüyoruz. Yine dünya çapındaki bu büyük çaplı sanal kumar endüstrisinden maalesef ülkemiz de olumsuz etkilenmiş durumda. İsveçli sanal kumar şirketlerinin gelirlerinin 1/4 ülkemizden elde ettiği raporlara yansımış. Aynı şekilde dünyadaki 5 milyar dolarlık kumar gelirinin maalesef %2,5 Türkiye'den elde ediliyor. 84 milyonluk nüfusu ve genç nüfus potansiyeli uluslararası kumar şirketlerinin gözünü ülkemize dikmesine maalesef neden oluyor. Aziz dinleyenler, günlük hayatımızın her alanında bahis reklamlarına maruz kalmamız ve yasa dışı bahislerdeki cezai yaptırımların yetersiz olması bu kumar türüne olan ilgiyi günden güne artırıyor. Kumar bağımlılığının tabii pek çok belirtisi var ve onunla mücadele etmek için bu belirtilerden de haberdar olmamız gerekiyor. Örneğin günlük rutinleri aksatacak biçimde kumarla meşgul olmak, düzenli olarak artan miktarda kumar oynamaya devam etmek, kumardan uzaklaşmak ya da oyunu kontrol altında tutmaya çalışmak, fakat bunu bir türlü başaramamak, kumar oynamadığında ruh halinin huzursuzluk, gerginlik gibi bir takım semptomlara evrilmesi, psikolojik sorunların üstesinden gelebilmek için kumar oynamaya devam etmek, kumarda kaybedilen parayı kumar oynayarak geri kazanmaya çalışmak, oynadığını gizlemek ya da yalan söylemek gibi pek çok belirti aslında kumar bağımlılığının bizi esir aldığını gösteriyor. Kumarın pek çok zararı var, yani hepimizin bildiği gibi, ve biz kumar bağımlılarını kendilerine, çevrelerine, içinde bulundukları topluma ciddi zararlar verdiği konusunda uyarmak durumundayız. Suça bulaşma girişimleri açısından da risk oluşturuyor bağımlılar. Çünkü kumar bağımlıları kendi psikolojilerine ciddi derecede zarar verirken, içinde bulundukları ortamlardan kaynaklı olarak da diğer bağımlılık yapıcı maddelere ulaşmaları ve bulaşmaları daha kolay hale geliyor. Ve kişiler kazanma hırsıyla bencilleşiyor ve kazanmak için her şeyi yapabilecek bir potansiyel elde ediyor. Aziz dinleyenlerim, maddi kayıpların artmasıyla tüm sosyal çevresine zararlı bir kişilik ortaya çıkmaya başlıyor. Ve biz aynı zamanda sosyal yapıya da büyük zararlar verebilme potansiyeli taşıyan bir bağımlılığı böylece konuşuyoruz. Tabii haksız kazanç elde etmek kolay ve meşru bir hale geliyor. Bu durum yeni nesiller için maalesef kötü bir örnek teşkil ediyor ve kazanma hırsı bütün topluma yayılmaya başlıyor. Toplumun tüm temel anlayışları buradan zarar görüyor. Helal para gibi kazanç elde etme yolları, meşru kazanç yolları, hak, hukuk, alın teri gibi çok temel değerlerimiz burada gittikçe zarar gören ve unutulan bir değersizlik alanına taşınmış oluyor maalesef. Aziz dinleyenlerim, peki böylesine toplum sağlığını, bireyin sağlığını, genel olarak ruh sağlığını etkileyen bir bağımlılık türü karşısında nasıl mücadele etmeliyiz? Her şeyden önce kişi kumar bağımlısı olduğunu kabul etmeli. Bu tedavinin başında atılması gereken en önemli adım. Daha sonra reel ya da sanal kumar oynatılan her türlü ortamdan uzak tutmak gerekiyor bu kişileri. Yine kendisine kumarı hatırlatacak her şeyden uzak durmak. At yarışı gibi, bahis site reklamları gibi, bunları çoğaltmamız mümkün bugün. Özellikle ilk dönemde günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kadar para taşıması gerekiyor. Çünkü yoksunluk hissi, her tür yoksunluk hissi aslında insanları bağımlılıklara yönlendiriyor. Bir diğer önemli adımsa bağımlılığın kumarla meşgul olan sosyal çevresini değiştirmekle ancak azaltılabileceği. Bu kumara tekrar başlamamak için çok önemli bir adım. Çünkü kişi çevresinden etkilenerek bir takım zararlı alışkanlıkların maalesef pençesine düşüyor.
Her türlü kumar tartışmasından uzak durmak, sosyal çevrenin yanı sıra günlük rutinlerin değişmesi, kumarda geçirilen vakitlerin yerini daha faydalı aktivitelerin alması, örneğin spor gibi, sanat gibi, ev işleri gibi kumar dışı sosyal çevre aktivitelerine yönelmesi, bu tür bağımlılıkların azaltılması ve bir süre sonra bundan uzaklaşılmasının temel

0: motivasyonunu oluşturuyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de bizi rahatsız eden toplum olarak ve insanlık olarak gelecek adına kaygılanmamızı maalesef artıran, kaygımızı yükselten kumar bağımlılığını konuştuk. Her türlüsü, ister salon kumarları olsun, ister mobil kumarlar olsun, toplum ve birey sağlığı açısından büyük risk taşıyan bu kumar bağımlılık türünden ne olur uzak duralım. Kendi çocuklarımızı, evlatlarımızı uzak tutmaya çalışalım. Kendimiz bu konuda iyi örnekler olalım. Hangi pozisyonda olursak olalım, çevremizi bilinçlendirecek adımlar atmaya gayret edelim ve gittikçe bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımızla mutlu olduğumuz, hayata ve geleceğe umutla baktığımız bir dünya gerçekleşsin. Bunu isteyelim, bunun için çalışalım, buna yönelik gayretimizi her geçen gün artıralım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamveyi lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefa.

başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

kendi dilini konuşanlardan, kendi dilinden anlayanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün hikaye ve namelerini işitmez olursun.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim ile başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede, Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi beşinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde

etmesi onlar için yeterli değil midir? Huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur.

Kim ahiret kazancını isterse onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz.''

azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olur.

bir yolda yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir, dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki, sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-u sefaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber,
size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha

doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da, biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler. Ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz. Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi. Ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya. Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar.
Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi. Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler, o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken,
Onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzıhal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ikili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü, Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar. Sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki
onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir

rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü! Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek, düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor.

bulunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız, kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muhsi. İlmiyle her şeyin sayısını bilen, büyük küçük hiçbir şey gözünden kaçmayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı ikramlarken bilinmeyi dileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Saymak, miktarını bilmek, ezberleyip kavramak anlamındaki ihsa kelimesinden türeyen Muhsi esması, gizli ve aşikar her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen anlamına gelir. Allah'ın muhsi oluşu, varlıkları zapt edip belirlemesiyle, olan biteni kaydetmesiyle, varlığa güç yetirmesiyle ve bizim ilmimizi aşan her şeyin ilminde bulunmasıyla tecelli eder. Peki Allah'ın her şeyi bilmesi, hesabını tutması bana nasıl yansır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Çok büyük bir konak düşünelim. O konakta çalışan onlarca insan, yaşayan kocaman bir aile, konak sahibinin emri altında çalışan, ekmek yiyen birçok adam olsun. Bu konağın sahibi olan kimsenin ne kadar akıllı biri olması gerekir, değil mi? Hem emri altında çalışan kimselerin huyunu suyunu bilecek, herkese nispetince iş verecek, hem işlerin aksamamasını sağlayacak, hem elinin altında olan rızkın kemmiyetini bilip, eksilen biten olursa onları temin edecek, hem de herkesin huzurlu olması için elinden geleni yapacak. İlmi siyaseti yüksek bir kimse bile olsa, hesap zekası çoğumuzdan fazla da olsa, böyle bir kimsenin sağ kolu olacak bir yaveri, işlerin aksamadan yürümesini sağlayacak birçok yardımcısı olmasını bekleriz. Ama aynı zamanda böyle birinin ardiyede kaç çuval unları kaldığından, mutfakta her gün kaç litre su harcandığından, ne yiyip içildiğinden, nelerin girip çıktığından tam anlamıyla haberi olmasını bekleyemeyiz, değil mi? Rızık arttıkça kontrolü zorlaşır çünkü. Bunu hepimiz biliriz. Emri altında çalışan insanlara güvenmek zorundadır bu kimse. Dahası arada kaynayan varsa ziyanı artmadığı müddetçe kafasına takmamalıdır. Böyle düşününce bir konak bile insan için iş gücü bakımından bir yerden sonra eziyete dönüşür, zorluğu güzelliğini aşar belki. Peki şimdi bir kasaba düşünelim. Biraz daha büyüsün, bir şehir olsun. Yok, daha da büyütelim. Bir ülke olsun. Ya da tamamen büyütelim. Geniş düşünelim. Bir dünya olsun. Bir dünya nasıl yönetilir? Her an dünyanın her köşesinde olan biten her şeyi tek tek nasıl hesaplarız? Onlarca, yüzlerce yardımcımız olsa bile kontrolden çıkmaz mı? Büyüdükçe hükmü dağılmaz mı insanın? Peki ya Rabbimiz? Biz evimizin diğer odasında neler olup bittiğini bilmezken, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar tek tek, küçük büyük her şeyin hesabını tek tek biliyor, ne var ne yoksa ilminde hiçbiri gözden kaçmıyor. Bir bebeğin saç telindeki hücreden, bir toprağın derininde saklanan tohumun içine kadar, içtiğim bir bardak suyun moleküllerinin vücudumda nereye gideceğinden, ettiğim duanın bundan 10 yıl, 20 yıl sonra kimleri nasıl etkileyeceğine kadar her şeyi nasıl bilebiliyor? Olay sadece şu anlık da değil. Yani bir anlığına bütün alemler dursa ve içindeki zerreden küreye her şey tek tek sayılsa onları da biliyor. Şu an her şey hareket halindeyken neyin nereye varacağını da, etkilerinin neler olacağını da biliyor. İnsanın aklını yitireceği bir noktaya geliyor hesap, bizi aşıyor. Ama Allah bunların hepsini Muhsi esmasının tecellisini göstererek her an yapıyor. Okyanustaki damlaların sayısından, benim vücudumdaki hücrelerin sayısına kadar her şeyi hem görüyor, hem biliyor, hem her birine tek tek vakıf. Hepsi kontrolü altında. Bir damlanın ne zaman buharlaşıp gökyüzüne yükseleceği, oradan nereye taşınacağını, ne zaman yeniden su olup yere damlayacağını. Hepsi hesabında Rabbim. Benim vücudumdaki hangi hücrenin ne kadar işleyeceği, ne zaman öleceği, onun yerine yenisinin ne zaman yaratılacağı. Hepsi. Nasıl bir azamet. Rabbimiz bizi azametine hakkıyla boyun eğenlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bir insanın yapabileceği işlerin, bir olay karşısında verebileceği tepkilerin bütün ihtimalleri Allah katında malumdur. Allah'ın ilmi hepsini kapsar, bilir kulunun ne yapabileceğini. Görür, haberi vardır. Benim her nefesimi sayıyorsa, her yaptığımı da sayıyor. İyi kötü ne yaparsam yazılıyor, hesabı tutuluyor. O halde benim farkında olunduğumun farkına varmam lazım. Benim farkımda olan bir Rabbim var. Beni unutmadı, bırakmadı. Her nefesimi, her hücremi, her gittiğimi geldiğimi, her söylediğimi hesap eden bir Rabbim var. Benim bunun farkında olarak yaşamam gerek. İnsan nefeslerinin Allah tarafından sayıldığını ve duyularının kontrol altında tutulduğunu fark ederse, Rabbinin kendine yakın olduğunu da hisseder. Benim bu yakınlığa ihtiyacım var. Elbette nefsim bunu sevmeyecek. Hoşuna gitmeyecek her yaptığının hesabının tutulması. Elim her zaman iyiye gitmiyor çünkü. Nefsim kötüyü de istiyor çoğu zaman. Hesap altında olduğunu bilmek ürkütüyor nefsimi. Ürkütsün. Ben gözlenmenin huzuruna ermeye niyet ederim. Rabbin beni görmesinden rahatsız olacağım ne iş varsa uzaklaşırım yavaş yavaş. Yola getiririm nefsimi bu niyetle belki. Ben azmederim, yolu Rabbim açar. Hem hesabı bu kadar ince bir Rabbim varken ben ne yapacağımı dert etmem. Her duamda yol göstermekten vazgeçerim. Benim gönlümün ne istediğini bilen Rabbim, duamın kabulünün nereye varacağını da hesap eder, neyin nasıl doğru olacağını da en iyi O bilir. Ben hayır konuşmakla, hayır işlemekle, kendimi hayra zorlamakla mükellefim. Öyle çok hayır üzere olmaya zorlarım ki kendimi, bir gün bir yerde bu benim ahlakım olur inşallah. Ve zorlanmadan doğruyu yapan kullardan olurum. Benim niyetim hayır üzere yaşamaktır. Yaşarken ne olacağını bırakırım. Rabbim benim için hesaplar. Bilirim ki ondan bana şer gelmez. Hesabı mükemmeldir. Bırakırım kalbimi. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Sayamadığımız bütün lütufların sahibi Ya Muhsi, bizi gaflet uykusundan direnişle uyanan, kendini gözeten, varlığının farkında olan has kullarından eyle. Sen ki her şeyin hesabını en iyi şekilde bilensin. Beni ikramladığın hesapsız rızkın şükrü eda etmeyi de bana nasip et. Benim şükrüm ancak ve yalnız sanadır. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 28 Safer 1448. Rumi takvime göre 29 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. 1994. Otlukbeli Savaşı 1473. Arka sayfa. Günün konusu. Kenar-ı Dicle'de bir baş şehir. Bağdat. Halife Mansur'un hilafet merkezi için seçtiği, ticaret yollarının kesiştiği, iklimi hoş, toprağı verimli ve sene içinde panayırlar kurulan bölge, Tanrı'nın armağanı anlamında Bağdat diye anılıyordu. Mansur, mimar ve ustalar getirerek kurdu yeni şehrini ve Bağdat, ipek, kağıt, çeşitli yağ ve ilaç üretiminin yapıldığı, attarlar, kitapçılar gibi meslek erbabının ayrı ayrı örgütlendiği bir ticaret merkezi haline geldi. İslam dünyasının en büyük ve gözde şehri olan Bağdat, görkemli saray ve kasırları, muhteşem cami ve medreseleri, zengin kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dillere destan oldu. İslam medeniyet tarihinin altın çağı burada yaşandı. Cebir'in kurucusu Harizmi, ilk İslam filozofu Kindi, tabip ve filozof Ebu Bekir Errazi, astronomi alimi Bettani, matematik, astronomi, coğrafya, eczacılıkta Üstad Biruni, Farabi, İbn Sina, Gazzali, Bağdat'ta yetişen isimlerden sadece birkaçıydı. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi ise bir üniversite prototipidir ve Avrupa üniversitelerinin öncüsüdür. Bir ayet. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Kasas Suresi 59. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: hayır sabahlar,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara,
22: hayır sabahlar.
23: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
22: hayırlı sabahlar.
23: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yedik. Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli, sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. 11 Ağustos Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli, muhabbetli, bol dualı eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Huzuru dergahında yüceler yücesi Mevlamız ve Rabbimizin razı olduğu kullarından olalım her birimiz. İnşallah duamız, niyetimiz hep bu yönde. Mevla bizleri bağışlasın. Mevla bizleri kendinden razı olduğu kullarından eylesin. Her birimize dualarınızı bekliyoruz efendim. Sizlerin de bu güzel mübarek vakitlerde. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramızdır. Selamlarınızla birlikte programımız daha da güzelleşecektir efendim. O yüzden selamlarınızı bekliyoruz sabahın bu güzel vaktinde ve programımızın ilk dakikalarında. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz. Tarihi yasa meclisten geçti. Terörsüz Türkiye'ye bir adım daha. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 saat 40 dakika süren oylamaya siyasi parti liderleri de katıldı. 467 kabul oyuna karşılık 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, teklifin kabulü sonrası Türkiye için tarihi bir dönüm noktası dedi. Yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası yürürlüğe girecek ancak hemen uygulanmayacak. Güvenlik kurumlarının PKK'nın silah bıraktığını teyit etmesi gerekecek deniliyor. Öte yandan Avrupa Birliği'nin adımları hepimizin menfaatine. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı kabul etti ve düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu söyledi. Stocker ise, Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz dedi. Mekke ittifakı daha da büyümeli deniliyor efendim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunmayı da öngören Mekke Anlaşması İslam dünyasında büyük umutla karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasının birliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir adım olarak gördüğü bu anlaşmanın yeni katılımlarla büyümesi çağrısı yaptı. Alimler Birliği'nin açıklamasında bu üç ülkenin ortak hareketi ümmetin birliği ve işbirliğinin güçlenmesi adına sağlam bir çekirdek oluşturacaktır denildi. Bu adım üç ülkeyle sınırlı kalmamalı, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerinin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmeli denildi. Öte yandan bir diğer haber başlığında efendim 5 dakika kayboldu sonra hızlandı deniliyor. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasında özellikle F-4 savaş uçağının etkisi araştırılıyor. Genelkurmay'a göre uçağın pilotları Ali Armağan'la Ahmet Turhan ancak iki isim 720 koduyla uçtuk 721 ile değil iddiasında bulunuyor. F-4 radardan kaybolduktan 4 dakika 47 saniye sonra düşük irtifa ve yüksek hızda yeniden görünüyor denilmiş. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü. Tüm bulguların FETÖ'yü gösterdiğine dikkat çeken Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Öte yandan Karadeniz'de yeni tedbirler. Ankara, Karadeniz'de ticari gemilere saldırıların durdurulması konusunda Moskova ve Kiev'i uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme oldu. Rusya ve Ukrayna'ya giden bazı gemiler neredeyse bir haftadır teknik gerekçelerle boğazlara giremiyor. Türk balıkçıların Karadeniz'de Türk karasularının dışına çıkmaması gibi tedbirler konuşuluyor. Malum İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için iki yönlü bir koridor hat açmayı konuşuyor. Benzer uygulama Karadeniz'de de yapılabilir diyor gazete alt haber başlıkta. Öte yandan infazdan hemen önce terörist İsrail askerlerinin Kasım 2024'te canlı kalkan olarak kullandıktan sonra katlettiği Nadi ve Ali Maruf isimli iki Filistinlinin infaz edilmeden hemen öncesine ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda iki yaşlı adamın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde oturduğu, aralarında duran terörist İsrail askerinin de zafer işareti yaptığı görülüyor denilmiş. Etimesgut'ta CHP'nin adayı seçildi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Etimesgut'ta belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini Cumhuriyet Halk Partisi adayı Seda Dilber kazandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday çıkarmadığı seçimde Dilber 22 oy alırken yeni parti adayı Mehmet Özdemir de 19 oyda kaldı deniliyor efendim. Kolombiya'da 7,4'lük deprem meydana geldi. Kolombiya'nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1500 yapı hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor denilmiş haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Millet seçti, Türkiye güçlendi. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı deniliyor. Öte yandan meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay 467 oyla kabul edildi. 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı deniliyor. Öte yandan vize serbestliği ortak noktamız. Başkan Erdoğan Avusturya Şansölyesi Stoker'ı külliyede ağırladı. Erdoğan görüşmede gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestlisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu vurguladı. Stoker ise 400 bini aşan Avusturya Türkiye toplumu iki ülke zenginliğidir şeklinde açıklamada bulundu deniliyor efendim. Bitmez diyenler görsün işte yeni yuvamız diyor, depremzedelerin yapmış olduğu açıklamalar var. Sındırgı depreminin birinci yılında devletin yaptırdığı 1121 konutun anahtarları hazır. Asrın felaketinin ardından 11 ili ayağa kaldıran devlet, Balıkesirli depremzedeleri de yalnız bırakmadı. Bakan kurum evleri yıkılanlar için yaptırılan 1121 konutun bitme aşamasına geldiğinin müjdesini verdi. Depremzedeler mutlu, devletimiz yaparsa güzel olur dedik, öyle de oldu deniliyor efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız. Rekor katılım, rekor uzlaşma, 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi oturum terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili ret oyu verirken 7 vekil ise çekimser oy kullandı denilmiş haber özetinde efendim. Bir diğer haber başlığında üniversitede yaz tatili bir ay öne çekildi diyor efendim. Hemen bir bakacağız. 2027 Avrupa oyunları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelere gönderdiği bildirimde bu yıl üniversiteler erken kapanacak. Birçok üniversite akademik takvimini değiştirmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde özellikle geçen yıl 19 Haziran'da biten derslerin bu yıl 30 Nisan'da sona ermesi planlandı deniliyor. Haber özetinde cinayeti çözeceğiz dedi, FETÖ'yü işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyen Bakan Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamlarıyla görüşmesinin olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine de işaret etti deniliyor efendim haber özetinde. Öte yandan okul çantasına denetim, yeni eğitim döneminde kırtasiye ürünlerinde %25 fiyat artışı olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl ortalama bir okul çantası 2000 liraya dolarken bu yıl beklenen fiyat 2500 lira. Ticaret Bakanlığı okullar açılmadan önce denetimlere hızlı bir giriş yaptı. Sahadaki çalışmalarını sıkılaştırdı deniliyor efendim. Bir diğer haberimizde özetle böyle söylüyor gazetede. Gümrük ve vize için adım atın dedi Başkan Erdoğan. Gümrük Birliği ve vize konusunda Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söyledi. Stoker'a Türkiye'ye 3 yıl aradan sonra gelen Avusturya Başbakanı'na bu çağrıda bulundu Başkan Erdoğan. Özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik de hem Gümrük Birliği'nde hem de vize konusunda Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söyledi deniliyor. Öte yandan manşet, terörsüz Türkiye'de uzlaşma, terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Çerçeve yasa vatandaşların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir destekle kabul gördü deniliyor efendim. Öte yandan ailelere aylık güvencesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen düzenleme ile şehit aileleri ve gazilerin haklarında da iyileştirmeler yapıldı denilmiş. İsrail kendi vatandaşlarını uyardı, kimliğinizi saklayın diyor. Yunanistan'da 106.10 binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken terörist İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarına kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin uyarısında bulunduğu deniliyor. Efendim özetler, haber başlıklarımız ve manşet bu şekilde yansıyor gazetelerin birinci sayfalarına. Birazdan detaylara bakacağız. Gündemde öne çıkan diğer haber başlıklarının da detaylarını sizlerle paylaşacağız. Öncesinde güzel bir eserimizi sizlere göndereceğiz. Bizim armağanımız olarak her birinize armağan ederek dinleteceğiz. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz programımıza. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Rabbimiz bu dünya hayatımızı da ahiret hayatımızı da güzelleştirsin. Amin efendim. İşlerinize kolaylık versin. Amin cümlesiyle birlikte. Kırıkkale'den Duran Ulukaya, gününüz aydın olsun, dünyamız günü aydın olsun, ülkemizin güzel insanları teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerin de günü aydın, bereketli, mübarek olsun efendim. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz. Sizlere de selam olsun bizlerden. 0533 013 80 90 WhatsApp mesajı.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. Gazetelerin birinci sayfalarında manşetten duyurduğu tarihi yasa meclisten geçti haber başlığının detayına bakacağız. Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yaklaşık 12 saat süren oylamayla geçti. Teklif tarihi oturumda 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin ve Türkiye için tarihi bir dönüm noktası dedi. Şimdi gözler yasanın onaylanmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit tespitinde deniliyor. Teklifin kabul edilmesi sonrası açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin her yerinde huzur ve kardeşlik hakim olacak, yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, hayırlı olsun dedi. Bir Türkiye modeli inşa ediyoruz, bu sürecin buraya getirilmesinde emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi, Türkiye'nin kendi kararlılığı içerisinde bir çalışma ortaya koyduk dedi. Öte yandan genel kurulda dün akşam kabul edilen yasa Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girecek, ancak kanun hemen uygulanmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakıp örgütsel varlığını sona erdirdiğine ilişkin devlet teyidi gerekli. Yasaya göre güvenlik kurumlarının yapacağı tespitin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit kararı resmi gazetede yayınlanacak. Bu aşama tamamlanmadan düzenlenmenin soruşturma, kovuşturma ve infazların ertelenmesine ilişkin hükümleri işletilmeyecek deniliyor. Öte yandan yasanın uygulamasında özellikle ilk ve kritik eşik PKK-KCK'nın fiili varlığının sona erdirdiğinin ve kontrolündeki silah, mühimmat ve diğer malzemeleri teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi olacak. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilerek resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasa kapsamında başvuru ve yargısal işlemler başlayacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesiyle otomatik tahliye veya infaz ertelemesi yapılanmasını öngörmüyor denilmiş. 6 aylık bir başvuru şartı var. Teyit kararının ardından yararlanmak isteyenler 6 ay içinde başvuru yapacak. Başvuruların değerlendirilmesiyle suçun niteliğine göre soruşturma ve kovuşturmalar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek. Kesinleşmiş cezaların infazı da aynı şekilde 5 veya 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Süreçte yeni bir terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılacak. Süre suç işlenmeden tamamlandığındaysa yasada öngörülen hukuki sonuçlar doğacak denilmiş. Haberin son cümlesinde efendim. Bir eser arası vereceğiz, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sabahınız bereketli olsun, günümüz sağlıklı, huzurlu olsun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den Memduh Bey. Hayırlı sabahlar bütün Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de inşallah. İstanbul'dan Muhammed, selamünaleyküm ve aleykümselam. Sizlere ve bütün İslam alemine hayırlı sabahlar diliyoruz. Amin efendim. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin ve tüm İslam aleminin üzerine olsun. Rabbim hiçbir zaman FETÖ ve benzeri örgütlere, hiçbir zalime fırsat vermesin. Amin. Bütün hain ve zalimler için yaşasın cehennem. Gelmiş geçmiş tüm kahraman şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Vatanına göz dikeni Ezoğlu meselini yayınlarsanız seviniriz. Ezgi size ve tüm İslam alemine gelsin. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Nevşehir'den Hakan ben. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Nevşehir'e selam olsun efendim. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyor sessiz bir, isimsiz bir dinleyicimiz. Varlığınız daim olsun cümlesiyle birlikte efendim teşekkür ediyoruz. Güzel bir eserimiz var. Hemen sizlere armağanımız olsun. Dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Gazze'ye yardımlar kesintisiz ulaştırılmalı, iki devletli çözüme bağlıyız deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine işaret ederek Orta Doğu'da kalıcı barış ve vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız dedi. Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ı kabul etti ve ikili görüşmede heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Erdoğan ve Stocker görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Konuşmasında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor dedi. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine işaret etti Başkan Erdoğan ve Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız dedi. Gazze'deki insani duruma da değindi Başkan Erdoğan ve Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor dedi. Türkiye ve Avusturya'nın Balkanlardaki istikrarın sürmesine büyük önem verdiğini belirten Erdoğan, ilişkilerimizde yakaladığımız bu olumlu ivmenin devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan konuşmasında Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu bir ivme yakalandığını belirterek Avusturya-Türkiye toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmemizde vurguladık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk dedi. Erdoğan ekonomik ve ticari ilişkileri ilişkinde özellikle Avusturya ile ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de gerçekten memnunuz, görmekten memnunuz dedi. Ticaret hacmi hedefimiz bu yıl 5 milyar dolar ifadelerini kullandı ve Türkiye'de 1000'den fazla Avusturya firmasının faaliyet gösterdiğini belirtti. İki ülke arasında yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu da söyledi Erdoğan ve Avusturya ile ortak bir şekilde orta koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz dedi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Başkan Erdoğan, özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık dedi deniliyor haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz efendim, sonrasında tekrar yine mesajlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızla devam edeceğiz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarınıza bakacağız. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Ankara'dan işe giderken dinliyorum sizi. Allah razı olsun. Çok güzel eskiler yayınlıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri üniversite yıllarımıza götürüyorsunuz. Gazze'yi unutmayalım, boykotu bırakmayalım. Boykot, boykot, boykot. Yakup Bey çok teşekkür ediyoruz. Sabahınız bereketli olsun. Başkent Ankara'ya bolca selam olsun sizin vesilenizle. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam sizlere de efendim. Kulağımız ve gönlümüz insana huzur veren, hep Allah'ı hatırlatan yayınlarınızda. Biz de hep sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Belli ki siz de bizi dinliyorsunuz. Bu manevi iletişim hiç bitmesin. Formatınız hiç değişmesin. Çok güzelsiniz. Hasan Basri Aslan Samsun'dan çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne mutlu bize. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuza. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin efendim. Cümlemizin üzerine olsun. Rabbim bugünümüzü hayırlara vesile kılsın. Sıradaki eserde bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Denizli'den selam gönderiyor efendim. İsimsiz dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hemen sırada güzel bir eserimiz var. Yine sizlerle buluşturalım. Ardından diğer haber detaylarımızla buluşturacağız sizleri. Buyursunlar.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Efendim, programın son bölümünde Teknofest rüzgarı haberiyle sizleri buluşturmak isteriz. Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'dan esecek bu sefer. Teknofest kapsamında Şırnak'ta düzenlenen drone şampiyonasının ilk etabı tamamlandı. Şırnak şehir stadındaki organizasyona katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle bir araya gelerek yarışmaları takip etti. Bu yıl Şırnak'tan yaklaşık 18 bin gencin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu ve kentin Türkiye genelinde ilk 10 ili arasına girdiğini belirten Bayraktar, 22 takımın yarı finalist olduğunu belirtti. Bu yıl Teknofest Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı. Kendi rekorunu kırdı. Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım Teknofest yarışmalarına başvurdu bilgisini paylaştı. Bayraktar Teknofest Güneydoğu'nun 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa merkezli düzenleneceğini hatırlattı. Bayraktar adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek dedi. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu münbit ve bu bereketli topraklardan canlanacak dedi. Bayraktar öncesinde 20-23 Ağustos'ta Gölcük Teknofest'te Teknofest Mavi Vatan'ın gerçekleştirileceğini hatırlattı. Ayrıca 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve 75 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini ifade etti. Şırnak'taki drone şampiyonasında 11 ilden 32 lisanslı sporcu katıldı. İlk etabı başarıyla tamamlayan 24 sporcu 5-6 Eylül'de Batman'da düzenlenecek ikinci etapta yarışmaya hak kazandı. Şampiyona 30 Eylül 1 Ekim'de Şanlıurfa'daki final müsabakalarıyla tamamlanacak. Bu yıl Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek deniliyor efendim. Haberimizin son cümlesinde Şanlıurfa'ya, Şırnak'a, Batman'a, Cizre'ye, oradaki bütün güzel kıymetli dinleyicilerimize ve vatandaşlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım bu vesileyle. Geldik programın sonuna efendim. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar kavuşmak, buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, güzel, huzurlu, bereketli bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: gelmiş.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 28 Safer 1448. Rumi takvime göre 29 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. 1994. Otlukbeli Savaşı 1473. Arka sayfa. Günün konusu. Kenar-ı Dicle'de bir baş şehir. Bağdat. Halife Mansur'un hilafet merkezi için seçtiği, ticaret yollarının kesiştiği, iklimi hoş, toprağı verimli ve sene içinde panayırlar kurulan bölge, Tanrı'nın armağanı anlamında Bağdat diye anılıyordu. Mansur, mimar ve ustalar getirerek kurdu yeni şehrini ve Bağdat, ipek, kağıt, çeşitli yağ ve ilaç üretiminin yapıldığı, attarlar, kitapçılar gibi meslek erbabının ayrı ayrı örgütlendiği bir ticaret merkezi haline geldi. İslam dünyasının en büyük ve gözde şehri olan Bağdat, görkemli saray ve kasırları, muhteşem cami ve medreseleri, zengin kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dillere destan oldu. İslam medeniyet tarihinin altın çağı burada yaşandı. Cebir'in kurucusu Harizmi, ilk İslam filozofu Kindi, tabip ve filozof Ebu Bekir Errazi, astronomi alimi Bettani, matematik, astronomi, coğrafya, eczacılıkta Üstad Biruni, Farabi, İbn Sina, Gazzali, Bağdat'ta yetişen isimlerden sadece birkaçıydı. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi ise bir üniversite prototipidir ve Avrupa üniversitelerinin öncüsüdür. Bir ayet. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Kasas Suresi 59. ayet. Hayırlı günler. Diyanet takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
2: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret?
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor.
4: Ayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
4: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Ayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
4: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
7: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
2: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
7: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
6: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
0: 114. bölüm.
6: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
8: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
6: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı.
9: Bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu! Yüce Tanrım, sen bizi koru!
10: Araplar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Geri çekilin!
6: Kapıyı açın. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Bişr, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı.
11: Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana.
10: Dedim ya, ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim?
11: Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın.
10: Tamam, sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana.
11: Dinliyorum.
10: Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar.
11: Onu biz de biliyoruz. Başka?
10: Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş.
11: Evet, devam et.
10: Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları 10.000'i geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var. Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız.
11: Senin Hayber'in casusu olduğunu, eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım.
10: Ulu tanrım, lütfen sakin ol, beni öldürme, yalvarırım, tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın?
11: Evet.
10: Benim Medine'de yaşayan bir amcaoğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi: Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı. O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sarklığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı. Buna Yesrib'deki Araplar da Kureyş'te sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, amcaoğlum bunları söylediğinde Kinane'de bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak, sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim. Gatafan henüz gelmedi. Hayber'dekiler kalelerinde yalnız ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
11: Peki.
10: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: O bir casus. Vur boynunu gitsin.
11: Ona söz verdim Ömer. Canı emniyettedir.
3: O zaman sıkıca bağla. Bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın.
11: Sıkıca bağlayın şunu.
6: İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı.
12: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
13: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
12: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız.
13: Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir.
14: Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım.
12: Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız?
14: Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak bizim için hayat hakkı kalmayacaktı ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz.
15: Bence savunma savaşı yapmalıyız.
14: Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz.
15: Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var?
16: Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler.
15: Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak.
16: Evet evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir.
12: Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz.
15: Evet. Tabii ki biz galip geleceğiz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz galip geleceğiz.
6: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu.
17: Osman, çok düşüncelisin.
18: Naim Kalesi'ni nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyd.
17: Bu hisarı ne yaptıysak alamadık.
18: Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler.
17: Okçuları çok iyi nişan alıyor.
18: Evet, şehit sayısı 10'u buldu.
17: Yaralılar da var. Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor.
18: Allah yardımcımız olsun.
17: Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun. Biraz istirahat etsen olmaz mı?
18: Olmaz Zeyd. Daha fazla zayiat vermek istemiyorum. Resulullah nasıl oldu?
17: Hala hasta. Sancağı sana ve Ebu Bekir'e teslim ettikten sonra biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik.
18: Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin.
17: Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi?
18: Ömer.
17: İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah.
18: İnşallah.
17: Hayırdır Ebu Dücane? Ne oldu?
19: Ömer az önce bir casus yakaladı.
17: Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur.
19: Evet. Naim Kalesi'nin tüm zayıf noktalarını öğrendik.
17: Çok güzel. Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha.
18: Çok şükür.
19: Ömer birazdan yanınıza gelecek. Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi.
18: Tamam. Birazdan saf düzenini alırlar.
19: Ben geri dönüyorum. Yine haberleşiriz.
18: Hadi selametle.
6: Hisarlar bir bir fethediliyordu. Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu. Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş, fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu.
20: Ya Rabbi, kumandanlığı hiçbir zaman bugünkü kadar istememiştim.
18: Keşke sancak bana verilse.
21: Allah'ım, seni sevdiğin kimselerden olmak ne büyük şereftir. Hele de Resulünün şu iltifatına mazhar olmak.
17: İnşallah bana nasip olur.
19: Allah Resulü sancağı yarın vereceğini söyledi. Umarım o şanslı kişi ben olurum. Vermezse de isterim. Halasının oğlunu kıracak değil ya.
11: Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım. Beni görürse belki sancağı bana verir.
6: Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi. Ve şöyle dedi. Ya Ali, haydi ilerle. Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü. Asla yönünü değiştirme.
22: Demek Ali'ymiş. Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş?
19: Bütün bu iltifatlara yakışır da.
22: Keşke bana verirse diyordum ama Ali bu vazifeyi en iyi şekilde yapacaktır.
19: Sevinin Müslümanlar. Allah. Fetih yakındır.
18: Allahu Ekber.
6: Ve Ali sancağı almıştı.
19: Ey Allah'ın Resulü, insanlarla ne üstüne savaşayım?
6: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

senin gücünü kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atar damarlarından mı sandın? Şu güneş kandilinin parlaklığını fitilden, pamuktan, yağdan mı sandın? O göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Başımızın üstünde duran gök kubbenin yukarıda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Ey hakikate susamış kişi! Bu gördüklerin yaratan, kullarını seven Allah'ın kudretindendir. Allah'ın sırlar hazinesini aç ve her ne varsa haktan bil.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

151. gün. Azim ve sebat. Ayet-i kerime meali. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını anmaya layık başka birini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Hadis-i şerif. Enes'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle derdi: "Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl." Fetva. Oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Orucun bozulması konusunda hata, kişinin oruçlu olduğunu bildiği halde orucu bozan durumun kasıtsız meydana gelmesidir. Örneğin abdest sırasında ağza ve burna su verilirken istem dışı boğaza su kaçması böyledir. Bu şekilde orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Boğaza su kaçması kişinin oruçlu olduğu hatırda değilken meydana gelirse unutarak yapılmış olur ve oruç bozulmaz. Bir sahabi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, oruçluyken unutarak yiyip içtim, orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resulullah da, "Hayır, bozulmadı, Allah seni yedirip içirdi" cevabını vermiştir. Şafii mezhebine göre abdest veya gusül alırken ağız ve burna bir miktar alınan su elde olmayarak hataen boğazdan inerse oruç bozulmaz. Çünkü oruçluyken abdeste ağza ve burna az miktarda su vermek menduptur. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve burna su almak gibi bir sebeple hataen su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Hikmetli söz. Dünya bir zindandır. Bu zindanda huzur arama, gönlünü doğrult. Elinden geldiğince vücudunun isteklerini terk et. Bu geçici zamanı boşa harcama, çünkü bir daha geri dönmeyecektir. Kendin göçmeden, göçünü önceden gönderirsen orada rahat edersin. Hayat nimetini elde edip de zamanını boşa harcayan kimse kendisini yakmış demektir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Günün duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dam çiçeği, gönlümün sevinci torun. Dilden, sözden, bolca söylemekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Ölçü nedir? Zulüm nerededir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kainatta her şeyin dili vardır, dinle. Kuş cıvıldar, yaprak hışırdar, bebek mışıldar, ihtiyar hırıldar. Yürüyüşün sesi yola dökülür, uykunun sesi yastığa akar, kavganın sesi pencerelerden taşar, sohbetin sesi ruha şifa üzerine şifa sunar. Ses doğduğunda kulağında ninnidir, büyürken masaldır, efsanedir, hüzünlendiğinde tesellidir. Dil döndükçe mahzulünü harf harf savurur gök kubbeye. Bil ki her söz sahibini daima hatırlar, er ya da geç ona ulaşacak bir yol bulur. O halde kilit sendeyse anahtar sözündedir. Her kapıya her anahtar uymaz. Dil insanın hem en güçlü hem de en tehlikeli yanıdır. Yangınlar da çıkarır, cemre de düşürür kışın orta yerine. Hem yara hem merhemdir, hem kılıç hem çiçektir. Hem kanlı savaşlar hem mahmur şehirlerdir. Ağız duvarını aştığı vakit sahipsiz kalır. Kendi kendinin efendisi olur. Hele hesapsızsa ne rüzgar tanır, ne güneş, ne dostluk tanır, ne yoldaşlık. Dil çetin sınavlardan geçe geçe ehlileşir. Başka gönüllerdeki hassas dengeleri esirgemeyi öğrenir. Kalplerde derin izler bırakacak gücünün farkındadır artık. Saraylarda konaklamak üzere aklanır, paklanır, zenginleşir. Dilin terbiyesi, ruhun terbiyesine ulaşan bir yolu dağların engininden aşırır. Bir sır vereyim ki saklayasın. Diline sahip olan, kendine hakim olandır. Susmak çoğu zaman konuşmaktan daha büyük erdem sayılır. Söz biter, anlamsızlaşır ama sessizliğin derinliği asla sarsılmaz. Bazı sözler birkaç nefeslik suskunluk kadar tesirli değildir. Dil insanın kaderine yön verecek kadar güçlü tesirlere sahiptir. İnsanı yüceltebildiği gibi bir köşede çaresizce pişmanlık içinde yalnız da bırakabilir. Dilim dilim dilimler bir başka kalbi keskinleşirse, körelirse hiçbir yaraya ilaç olmaz. Dil köprüler de kurar zihinden zihne, gönülden gönle, köprüler de yıkar ansızın büyük gürültülerin peşi sıra. Aman kendi sözünün altında kalmayasın, afeti kendi başına açmayasın. Sana en büyük yük kendi dilindir, bunu unutmayasın. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Dilim senden çektiğim zulüm.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
1: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
2: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
3: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
2: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
4: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
1: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
4: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
5: Hem de bize anlatır sağ olsun.
2: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
4: Allah sizlerden de razı olsun.
1: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
4: Elbette, buyur.
1: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
4: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
5: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
2: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
1: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: He, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşün,

0: düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
1: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah, bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız, sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
0: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi, Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
0: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
2: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
0: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
2: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde, gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
2: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
0: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı

0: Başkanın yardımcısı başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben Bursa'dan Zübeyir. Ailem ve tüm Diyanet Radyo çalışanları için demedim bile aslında istiyorum.

Selamun Aleyküm. Alada Çukurova evlerinden Ahmet Atmaca. Sıradaki parçayı annen Zuhal Atmaca, babam Mustafa Atmaca, kardeşim Caner Atmaca, yeğenlerim Aynur Ceren Atmaca, Mustafa Onur Atmaca, Mustafa Levent Atmaca, Aziz Mert Erdeve, oğlum Ahmet Kerem Atmaca için gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamünaleyküm. Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri. Bütün Müslüman kardeşlerimiz için biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı vezindeyiz. İlahisini istiyorum. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Eskişehir'den Ahmet. İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Gül Ahmet'im ilahisini tüm yaz Kur'an kursu öğrencilerime armağan ediyorum ve aileme armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.

Merhabalar herkese, ben Elif Küçüker, sizi Erzincan'dan dinliyorum. Diyanet Radyo çalışanları, dinleyicileri ve iş arkadaşlarım için Ömer Karıoğlu'ndan Sultanım ezgisini istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Haberler az sonra.
1: Selamün aleyküm Dinayet Radyo çalışanları. Rabbim sizden razı olsun. Hayırlı işler yapıyorsunuz. Hayırlı yayınlar yapıyorsunuz. Sizden isteğim Halil Necipoğlu'ndan güzel bir ilahi istiyorum. Gözümün nuru çocuklarım, bal damlası torunlarım için, ümmeti Muhammed için Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da canlı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Cennete giden yollar, salih ameller, yüksek ahlaki erdemler. Aslında her şey insanın yaratılışı sonrasında Allah Teala'nın melek ve cinlerden ona secde etmelerini istemesiyle başladı. Hazreti Adem, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgi sayesinde onlara üstünlük sağlamış, fakat şeytan bunu bir türlü kabul edemeyerek kibirlenmişti. Üstelik bir de Hazreti Adem'e eş olarak Havva yaratılmış ve insanlık aleminin bu ilk nüvesi adına cennet denilen mutluluk diyarına yerleştirilmişti. Cennet huzurun, sükunetin, çeşit çeşit nimetlerin, bütün güzelliklerin ve bütün mükemmelliklerin olduğu bir yerdi. Dahası cennet, Allah'a yakın olmak demekti. Şeytansa yeni yaratılan bu varlığın kendisinin önüne geçmesini, mükemmellikler beldesinde bulunmasını ve Allah'ın halifeliğine değer görülmesini bir türlü içine sindiremiyor, haset, kıskançlık ve kibir içinde hareket ediyordu. Ne yapmalıydı da kendisi gibi Adem'i, yani insanı da oradan çıkarmalı ve dünyaya mahkum etmeliydi. Şeytan artık bunu kendisine en büyük dert edinmişti. Sonunda Hazreti Adem'in, yani insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzularından yararlanarak amacını gerçekleştirdi. Aslında bütün bunlar insanı eğitmek üzere ilahi hikmet gereği ortaya çıkmış birer vesileydi belki de. Neticede Hazreti Adem artık dünyaya indirilmişti. Böylece şeytan görevinin birinci aşamasını tamamlamanın sevinci içindeydi. Ancak insan cenneti tattıktan, o mükemmel yurdu tecrübe ettikten ve Allah'a o kadar yakın olduktan sonra düştüğü bu dünya gurbetinde pek rahat değildi. Cennet ve vuslata özlem duyuyordu. Yeniden cennete kavuşmak için ne yapmalıydı? Mükemmellikler yurduna nasıl ulaşmalı? Yaratana yine nasıl yakın olmalıydı? İnsanın bu arayışı ve özlemi devam ederken, şeytan bu sefer oyunun ikinci kısmını devreye koydu. Ona göre insan bir daha cennete dönmemeliydi. Bunun için elinden geleni yapacaktı. Peki insan cennete tekrar nasıl kavuşacaktı? Allah'ın emirleriyle sınanması ve ona kulluğunu ispat etmesi gerekecekti. İşte bu konuda dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermekle görevlendirilmiş peygamberlerin ve ilahi kitapların muştuları ona yol gösterecekti. Ebedi saadet yurduna ancak ebedi risaletin sahibi rehberliğinde ulaşılacaktı. Çünkü onun hakkında Yüce Allah, "Doğrusu biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem de bir uyarıcı olarak gönderdik." buyurmuştu. O, önce insanları cennetle ve cennete götürecek amellerle müjdeledi, sonra da cehennemden ve cehennemlik işlerden sakınmaları için uyardı. Nitekim Allah Resulü, "Sizi cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size anlattım." buyurmuştu. Allah Resulü bu görevi

Rabbini Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste çarpıcı bir benzetmeyle şöyle anlatmıştır. Benim ve sizin durumunuz, gece yaktığı ateşe üşüşen böceklere, pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı imandır. Cennet nimetlerine ancak Allah'a ve Peygamberine iman edenler erişecektir. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Said! Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Peygamber olarak Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Resul-i Ekrem'in müjdelediğine göre kalbinde böyle bir iman ışığını koruyan her Müslüman, amellerindeki kusurların cezasını çektikten sonra da olsa mutlaka cennete gidecektir. İman esasları kuşkusuz insanı cennete sevk eden en temel unsurlardır. Müminlerden beklenen imanını hayatına rehber kılması ve davranışlarına yansıtmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de insanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler buyrularak imanın bu yönüne dikkat çekilir. Kısacası kişiyi cennete götüren iman, kendisine salih amellerin eşlik ettiği imandır. Salih amellerin başında Allah Teala'nın yapın dediklerini yapmak, uzak durun dediklerini terk etmek vardır. Nitekim İslam'ın emrettiği namaz, oruç, zekat gibi ibadetleri yerine getireceğini ifade eden bir sahabinin arkasından Hazreti Peygamber, "Eğer sözünde durursa cennete girer." buyurmuştur. Sahabeden Ebu Ümame'nin işittiğine göre Allah Resulü Veda Hacı'ndaki hutbesinde de ibadetin cennete götüren yönüne dikkat çekmiştir. Rabbiniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, 5 vakit namazı kılın, Ramazan ayında orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Sevgi de insanın elinden tutup cennete götüren kutlu bir yoldaştır. Zira sevmek, insan eksenli düşünüldüğünde hem imanı hem de faydalı işleri ihtiva eden iki yönlü manevi bir ameldir. Allah'ı sevmek, ona iman bağıyla bağlanmaktır. Mahlukatı sevmek, onlara karşı faydalı işlerde bulunmaktır. Bir başka deyişle, cennete götüren sevgi, Yaradan'a ihlasla bağlanmak ve yaratılmışlara şefkat göstermektir. Nitekim Kur'an'da Allah'a inanmanın yanı sıra kötülüklerden sakınmak, bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmek, öfkeyi yenmek, insanların kusurlarını bağışlamak ve işlediği günahlarda ısrar etmeyip Allah'tan af dilemek gibi hasletlerin cennete götürecek ameller olduğu beyan edilmektedir. Bu bağlamda inananların birbirini sevmesi hem imanlarının olgunluğunun bir göstergesi hem de onları cennete ulaştıracağı bildirilen nebevi bir muştudur. Hazreti Peygamber öyle buyurur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Öyleyse İslam'ın tasvir ettiği şekilde insani ve ahlaki mükemmelliklerle donanmış bireylerin oluşturduğu bir toplum, aslında cennet iklimini bu dünyada yaşıyor demektir. Bunu gerçekleştirmenin imandan sonraki belki ilk adımı, Yaradan'dan ötürü yaratılmışlara duyulan sevgidir. Cennete giden yolda insanın maddi ve manevi fedakarlıktan sakınmaması, cenneti hak etmesi için gereken ilahi rahmete bir vesiledir. Çünkü Kur'an'da bildirildiği şekliyle yüce yaratıcı, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu sebeple bir gün Hazreti Peygamber, insanların su ihtiyacını gidermek için cennet karşılığında kimin bir kuyu satın alıp insanların istifadesine sunacağını sormuştu ve bu nebevi müjdeye erişmek için hemen Hazreti Osman o işi üstlenmişti. Adem'i cennetten şeytanın aldatması çıkartmıştı. Fakat evlatlarını oraya birbirlerine yardım ve iyilik yapmaları geri götürecekti. Nitekim Kur'an, bir köleyi, esiri özgürlüğüne kavuşturmanın,
şiddetli bir kıtlık gününde akrabası olan bir yetimi ya da hiçbir şeyi olmayan bir fakiri doyurmanın, iman edenlerden olup birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmenin cennete götüren sarp yolları kolay edecek işlerden olduğunu belirtmektedir. Müminlerin derdiyle dertlenmenin, sevinçlerini ve acılarını paylaşmanın da cennete götürecek amellerden olduğu müjdelenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir "ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer." buyurdu. Bir başka müjdesinde de Resulullah şöyle buyurmuştu. "Bir mümin aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahiki mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir." Resul-i Ekrem bir keresinde ise cennet muşluluğu tavsiyelerde bulunurken, adaletli yöneticilerin, sadaka verenlerin, akrabaya ve Müslümanlara karşı ince kalpli, merhametli davrananların, bir de iffetini ve namusunu muhafaza eden kimselerin cennete gireceğini söylemişti. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, adaletli hakim ve her gün ve her gecede 5 vakit namaza çağıran müezzin, kendisinden memnun olan cemaate imam olan adam, Allah'ın ve Efendisinin hakkını yerine getiren köle de cennetin nadide mekanlarında yer almayı hak edecek kişilerdendir. Resul-i Ekrem, "Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir" buyurarak, hem gönül zenginliğine hem de Allah'a duyulan saygıdaki hassasiyete dikkat çekmiştir. Rahmet ve saadet yurduna gazap ve felaket yolundan gidilemeyeceği açıktır. Bu yüzden hadislerde cennetle müjdelenen insanların çoğu, temiz bir kalbe sahip olmanın yanı sıra, Yüce Allah'a karşı kulluk bilinci içinde hayatını sürdüren ve kalbinin temizliği davranışlarına yansıyan kimselerdir. Nitekim Allah Resulüne, "İnsanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir?" diye sorulduğunda o, "Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır" yanıtını vermiştir. Allah'a karşı saygı ve korku içinde olmanın cennete girmek için bir vesile olduğunu anlatan Resulullah'ın ifadelerine göre, bir dağın tepesinde ezan okuyan ve namaz kılan bir koyun çobanı Yüce Allah'ın hoşuna gider ve "Rabbimiz, şu kuluma bakın, benden korkarak ezan okuyor ve namaz kılıyor. Ben bu kulumu affettim ve onu cennete koydum" buyurur. Hazreti Peygamber, güzel ahlaklı kimselerle cennetlikler arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. "Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes." Ubade bin Samit'in naklettiği bir hadiste ise Hazreti Peygamber, cennete girmeyi garanti etmenin 6 ahlaki şartını şöyle sıralamıştır. "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin." Cennetle muştulanan bir başka grupsa, gözlerini kaybetmek gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklara imanla sabredenlerdir. Bir kutsi hadiste Yüce Allah şöyle buyurur: "Kimin iki sevgili gözünü alırım da o karşılığını benden bekleyerek buna sabrederse, onun için cennetin dışında hiçbir ödüle razı olmam." Hazreti Peygamber'in cennetle muştuladığı bir diğer hasletse doğruluktur. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre iki cihan efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilikte cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa, Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. İşte bu nebevi müjdeler ve uyarıların gösterdiği üzere cennet ancak bu dünya şartlarında kazanılacaktır. Kur'an'ın eğri ve doğru ya da iyi ve kötü şeklinde ifade ettiği ve buradan ilhamla şairin oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dediği üzere insanın ebedi hayatını belirleyecek olan bu yol ayrımında yollardan birisi saadet yurdu cennete, diğeri ise felaket yurdu cehenneme götürecektir. Hangisinden gitmek istediği ise insanın tercihine bırakılmıştır. Hazreti Peygamber, cennete gitmek isteyenlerin hemen yola koyulmasını, arzuyla çalışmasını istemiş ama Allah'ın bu ticarette ortaya koyduğu malın, yani cennetin çok pahalı olduğunu da hatırlatmıştır. Zira Allah Resulü'nün ifadesiyle cehennem nefse hoş gelen şeylerle, cennet de nefse zor gelen şeylerle perdelenmiştir. Mutlaka cennet yolunda caydırıcı, usandırıcı nice engeller ve meşakkatler karşımıza çıkacaktır. Cennet yolcusu yanlış sapaklara düşmemek, mücadele ve sabır tünellerinden geçerek zirveye ulaşmak durumunda kalacaktır. Kur'ani ifadeyle sarp yokuşu aşmak gerekecektir. O yolda bir de şeytan oturmakta ve pusu kurmuş beklemektedir. Evet, Adem'in cennetten çıkarılmasına sebep olan şeytan, nefis ve insanlardan oluşan yandaşlarıyla işbirliği de yaparak oyunun ikinci aşamasını devreye sokacak ve onun tekrar oraya dönmesine engel olacaktır. Çünkü Allah'a, "Yemin olsun ki kullarını saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım." demiştir. Yunus bu gerçeği şu dizelerinde ifade ederek Müslümanları ve hatta bütün insanlığı uyarmaktadır. Gelin ey kardeşler gelin, bu menzil uzağa benzer. Nazar kıldım şu dünyaya, kurulmuş tuzağa benzer. Ancak canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şeyin olduğu ve ebedi olarak kalınacak cennet için bütün çileleri çekmeye ve mücadele etmeye değer. Dahası bu yokuşun arkasında cennetle birlikte vuslat da hasıl olacak, kul Rabbine kavuşacaktır. Bu vuslatın lezzeti her şeye bedeldir. Ancak bilinmelidir ki cennete sınırlı bir ömürde yapılabilecek ameller değil, Allah Teala'nın lütuf ve rahmeti götürecektir. Ne var ki iman ve ameller bu rahmetin oluşmasına bir vesiledir. Yapılan ibadetler sadece ebedi saadeti Rab Teala'dan gönülden istediğimizin bir göstergesidir. Sonuçta herkes istediğinin ve yaptıklarının karşılığını görecektir. O halde cennet de, cennete götüren yoldaki başarı da bütünüyle Allah'ın kullarına bir rahmetidir aslında. Nitekim Resulullah, "Hiç kimseyi kendi ameli, iyi işleri ve ibadeti cennete koyamaz." buyurmuş. Sahabe, "Seni de mi ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, "Evet, Rabbimin rahmeti bürümedikçe beni de" cevabını vermiştir. Bir hadiste de Yüce Allah'ın cennete seslenerek, "Sen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim." buyurduğu nakledilmiştir. Şu halde Müslüman, tıpkı Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği gibi cennete girmek için hem salih ameller işlemeli hem de bunlarla Yüce Allah'ın rızasını ve rahmetini elde etmeye çalışmalıdır. Unutulmamalıdır ki cennete giden bu zorlu sarp yokuşun zirvesine ancak son peygamber ve son kılavuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle varılır. Ne mutlu kutlu rehberin izinden giden ve cennette vuslata eren müminlere.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 82. Bölüm. Mürekkep Kokusu.
3: Abla, şu yan masadakilere baksana. Senin yaşlarında kırmızı atkılı bir kız akıllı telefonuyla meşgul olurken, onun karşısında oturan gözlüklü bir başka kız da eline bir kitap almış, sayfalarını çeviriyor.
4: Ay, bize ne onlardan? Hem sen başkasının masasını mı gözetliyorsun?
3: Gözetlemiyorum da...
4: Ne yapıyorsun peki?
3: Kitabı okuyan kızın sürekli bir şeylere gülmesi dikkatimi çekti. Acaba o kitapta ne yazıyor? Çok merak ettim doğrusu. Bak, şimdi de konuşmaya başladılar.
5: Bırak şu telefonu da beni dinle biraz.
6: Ne anlatacak? Sana anlat. Seni dinliyorum.
5: Üniversiteli bir gencin tez konusu Karadeniz insanının en temel özelliğini araştırmakmış. Genç bu tezi hazırlamak için Trabzon'a gelmiş ve temelin birine sormuş. Karadeniz'de her evde bir temel olduğu doğru mudur? Temel gülerek şöyle cevap vermiş. Toridur uşağım. Temelsiz ev olur mu?
3: Temelsiz ev olur mu? Ne zeka ama.
4: Mutlu, biraz sessiz olur musun lütfen? Herkes bize bakıyor.
3: Abla, kırmızı atkılı kız hiç tepki vermedi. Hem elindeki telefona bakıyor, hem de abartılı biçimde sakız çiğnemeye devam ediyor.
4: Bize ne başkasının elindeki telefondan, ağzındaki sakızdan? Seni buraya getirmeyecektim ben.
3: Tamam, sustum. Bak, yine konuşmaya başladılar.
4: Hani susmuştun sen?
3: Tıp.
5: Hiçbir şey anlamadın değil mi? Bir kere de anlasaydın şaşardım zaten.
6: Tamam, dinliyorum.
3: Abla, bir fıkra daha okuyacak. Yaşasın.
5: Adamın biri kuş pazarına gider ve bir papağan almaya karar verir. Beğendiği papağanın özelliklerini satıcıya sorar, o da anlatır. Bu papağanın sağ ayağını çekince İngilizce, sol ayağını çekince de Almanca konuşur. Adam tekrar sorar. Peki iki ayağını çekince ne konuşur? Bu soru karşısında papağan dayanamaz ve düşerim be der.
4: Ay, çok
3: abla, o fıkra kitabından bir tane de biz alalım.
4: Yine konuşmaya başladılar.
3: Bakıyorum da sen de karşı masadakileri dinlemeye başladın.
4: Ay, ne bileyim işte, onlar da yüksek sesle konuşmasın.
5: Yine hiçbir şey anlamadın değil mi? Çıkar kız o sakızı ağzından. Ne o cak.
3: İkisi de masadan kalktı. Hesabı ödeyip çıkacaklar galiba.
4: Yoksa o masanın hesabını sen mi ödemeyi düşünüyordun?
3: Öyle değil de... Kitabın adını öğrenseydik bari.
4: Sen hiç üzülme kardeşim. Gözlüklü kız yanımızdan geçerken kitabın kapağına göz ucuyla baktım ve ismini aklıma kazıdım.
3: Süpersin ya. Öyleyse kafeden kalkınca ilk işimiz bir kitapçıya gidip o kitabı almak olsun.
4: Tamam, alalım da hala gelmedi ama.
3: Sahi abla, biz kimi bekliyoruz?
4: Doğru ya, sana hiçbir şey söylememiştim, öyle değil mi?
3: Gel dedim, geldim.
4: Dedemin köyden eski bir komşusu varmış. Adı Küpçü dedeymiş. İşte biz onun torununu bekliyoruz.
3: Niye ki?
4: Küpçü dede köyden bize manda yoğurduyla keçi peyniri göndermiş. Torunuyla telefonda konuştum. Bana bu kafede buluşalım, burası bizim köy minibüslerinin durağına çok yakın demişti. Ama ne gelen var ne giden.
3: Belki de unutmuştur.
4: Telefonla arasam mı acaba?
3: Bence arayıp kendisini burada beklediğimizi söylemelisin. Eğer gelmeyecekse...
4: İşte geldi.
7: Merhaba. Selma'ydı değil mi?
4: Evet, Selma ben. Bu da kardeşim.
3: Mutlu.
7: Ben de Küpçü dedenin torunuyum. Kusura bakmayın, sizi beklettim biraz. Minibüsün tekerleği patlamıştı da onun için geç kaldım.
4: Sağlık olsun. Size bir şey olmadı ya.
7: Çok şükür bir yerimize zarar gelmedi. İşte bunları dedem gönderdi. Ayrıca dedemin Mahir dedenize selamı var.
4: Dedenizin selamını iletirim. Selamı getiren götüren sağ olsun. Biraz oturmaz mıydınız?
7: Oturmayayım ben. Daha çarşıya gidip alışveriş yapacağım.
4: Biz de kalkacaktık zaten. Öyleyse birlikte çıkalım ha?
3: Abla, istersen yoğurt baklacını da ben taşıyayım.
4: Sen peynir bidonunu taşıyorsun ya zaten. İkisini birlikte taşıyamazsın.
3: İkisini de taşırım. Galiba sen yoğurt baklacını düşürürüm diye korkuyorsun.
4: Ay kardeşim, sen de doğru düzgün yürümüyorsun ki. Bir bakıyorum kaldırıma çıkmışsın, bir bakıyorum duvarın üstünde geziyorsun.
3: Ne yapayım, yerimde duramıyorum işte.
4: Kitapçı da göründü.
3: Abla, o kitabı alacağız değil mi?
4: Zaten bunun için gidiyoruz oraya.
3: Canım ablam benim.
4: Şu kitapçıdan çıkanlar kafede gördüğümüz kızlar değil mi?
3: Evet, bize doğru geliyorlar. Birazdan yanımızdan geçerler.
5: Sana aldığım bu kitap çok sürükleyici.
6: Ama ben kitap okumayı sevmiyorum ki abla.
5: Kitabı eline almıyorsun ki sevesin. Al, kokla şu kitabın sayfalarını.

0: Mürekkep kokuyor bu.
1: Kardeşim, kitap okumaya devam ettiğinde bu koku sana parfüm kokusundan bile daha sevimli gelecek.
2: Sen de duydun değil mi abla? Onlar da tıpkı bizim gibi abla kardeşmiş.
3: Evet, duydum Mutlu.
2: Ah. Ne oldu? Bir yerin mi ağrıyor?
3: Senin de gördüğün gibi şu hayatta abla olmak ne zor bir şey. Kardeşinin okuyacağı kitabı bile düşünmek zorundasın. Sana ne oldu?
2: Daha ne olsun abla? Şu hayatta küçük kardeş olmak da çok zor bir şey. Ablanın terziye götürülmesi gereken kıyafetleriyle ilgilenmek zorundasın.
3: Mutlu, yanlış duymadın değil mi? Yoksa sen terziye benim kıyafetlerimi mi götürdün?
2: Onları terziden getirip anneme teslim ettim bile abla.
3: Canım kardeşim benim. İyi ki sen benim kardeşim olmuşsun.
2: Saç tokalarını habersiz aldığımda da aynı sözleri duymak isterim ama.
3: Karıştırma şimdi saç tokalarını. İlle de karıştıracaksın.
2: Karıştır kitap sayfalarını.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çok kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimsel oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde yer alan bir dua cümlesini arz etmeye çalışacağım. Tarihte yaşamış olan ve inananlara karşı mücadele eden Calut isimli bir komutanın, kendisi ve askerlerine karşı mücadele yapan inananların oluşturmuş olduğu topluluğun yaptığı duayı Rabbimiz bize bildiriyor. Bize bildiriyor ki bir anlamda hayatın akışı içerisinde düşman ordularıyla karşı karşıya geldiğimizde, onlarla mücadeleye girdiğimizde veya farklı sıkıntılarla karşılaştığımızda Rabbimize sığınalım ve ona yalvarıp onun yardımını talep edelim. Ayet-i kerimede geçen ifadeler şöyle: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca şöyle dediler: Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Kıymetli kardeşlerim, dikkat ettiğiniz üzere ayeti kerimede 3 dua ifadesi cümlesi yer alıyor. 1. Dua eden müminler, müminler topluluğu Cenab-ı Allah'tan şunu talep ediyorlar: Rabbimiz, bizi sabırla donat. Sabırla bizi destekle. Sabır, dünya imtihanından muvaffak olarak ayrılabilmek için insanın, müminin hayatında olmazsa olmaz bir değerdir, kıymettir. En büyük yardımcı, en büyük destektir sabır. Zira sabır olmasa mümin ibadetlerini yapıp yerine getiremez. Sabahın erken vaktinde kalkıp namaz kılmak bir sabır işi. Uzun yaz günlerinde her türlü yorgunluğa rağmen geç vakte kadar bekleyip yatsı namazını kılıp yatmak bir sabır işi. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek bir sabır işi. Hac ibadetini hakkıyla yapabilmek bir sabır işidir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kötülük, yanlış, günahlara karşı dur diyebilmek, nefsin arzu ve isteklerine karşı yanlış yapmamak bir sabır işidir. Dolayısıyla müminin Cenab-ı Allah'tan dünya hayatı içerisinde dileyeceği en büyük kıymetlerden biridir sabır. Ve işte düşmana karşı mücadele edilirken de sabır, cephede nöbet tutarken de sabır. Şimdi Gazze'li kardeşlerimiz yıllardan beri bu sabırla soykırım yapmaya çalışan zalimlere karşı bir mücadele veriyorlar. Ve Cenab-ı Allah onları, biz buradan baktığımızda belki sabredemeyeceğimizi düşündüğümüz hallerde sabırla onları donatıyor, destekliyor. İşte düşmana karşı mücadelede olmazsa olmaz bir fiil oluyor elbette sabır. Ve müminler topluluğu düşmana karşı Cenab-ı Allah'tan bir sabır diliyorlar. 2. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا İstikamet diliyorlar. Bize sebat ver, dayanma gücü ver, istikametimizi kaybettirme. Kıymetli kardeşlerim, doğru hal üzerine devamlılık başlı başına bir kıymettir. Bir iyiyi, güzeli, doğru davranışı yapmak önemlidir. Ama bunu bir süreklilik içerisinde yapmak ayrı bir değerdir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli ibadetin devamlı yapılan, az da olsa süreklilikle yapılan ibadetler olduğunu ifade edip dile getirmişlerdir. Sebat etmek, dayanmak, istikametten ayrılmamak o kadar önemli ki, o yüzden biz namazlarımızın her rekatında Fatiha'yı okurken ihdinas sıratal mustakim diye o sırat-ı mustakimi, o dost doğru yol üzerinde sebat etmeyi Rabbimizden dileriz. Düşmana karşı verilen mücadelede hakkın mücadelesini yaparken de
sebat dilemek, sebat etmek oldukça önemli. Ve son ifade, vansurna alel kavmil kafirin, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Kıymetli kardeşlerim, insan elinden geleni yapacak elbette. Gücünü gösterecek, sabredecek, sebat edecek. Ama bütün bunlar nihai başarı için kulun gayreti, kulun çabası yetmeyebilir. O yüzden ayetin son kısmında kafirlere karşı bize yardım eyle. Müminin her daim Cenab-ı Allah'tan dileyeceği taleplerin biri budur. Kafirlere karşı, fasıklara karşı, zalimlere karşı Cenab-ı Allah'tan yardım talep etmek, dilemek. Müminler için oldukça önemli. İşte bu ayeti kerimede de müminler topluluğu bir düşman ordusuyla mücadele ederken hem sabırla donanmayı, hem sebat üzere kalmayı, hem de Cenab-ı Allah'tan yardımı diliyorlar. Bazen yaşanan hadiselerde dua ettiğimizde duamızı küçümseyerek, duaya hafife alarak sadece dua mı ediyorsunuz derler ya, dua asla küçümsenecek bir eylem değildir. Savaş meydanlarında mücadele esnasında yapılan nice dualar vardır ki zayıf toplulukları büyük topluluklara karşı galip getirmiş, yenilmez denilen orduları ve toplulukları yok edip ortadan kaldırmıştır. Bu vesileyle biz de dünyanın farklı yerlerinde kendilerine zulmeden zalimlere karşı mücadele eden bütün inananlar için dua ediyoruz. Rabbim İslam'ın, müminlerin davasını, mücadelesini veren, güden bütün kardeşlerimizi sabırla donatsın. Onları sebat ve istikamet üzere daim eylesin ve onları ve bütün müminleri kafirler topluluğuna karşı muzaffer eylesin. Dualarımız kabul olsun.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Ahirete İman adlı eserimizde iki ayrı konudan bahsedeceğiz. Bu konulardan ilki Havz-ı Kevser. İçinde Kevser ırmağından gelen suların toplandığı havuz manasına gelen bir terkip. Kur'an'da havz kelimesi yer almayıp sadece Kevser geçmektedir. Ey Muhammed! Biz sana Kevser'i verdik. Mealindeki ayette Kevser'den kastın Kevser havuzu veya cennetteki bir ırmak olduğu kabul edilir. Ahirette her bir peygamberin bir havuzu olacaktır ki bundan peygamberin kendisi ve ümmetinden Allah'ın diledikleri içeceklerdir. O gün Resul-i Ekrem'in de bir havuzu olacaktır. Nitekim o, ümmetini havuz kenarında karşılayacağını, kendisine uğrayanların havuzun suyundan içeceklerini ve bir daha susamayacaklarını haber vermiştir. Kevser hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerden birinin meali şöyledir. Benim havuzumun bir kenarı bir aylık yol uzunluğundadır. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzel, kadehleri de gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen bir daha susamaz. Sevgili dostlar, az önce belirtmiştik, bugün program dahilinde iki konudan bahsedeceğiz. İlki Havz-ı Kevser'di. Şimdi şefaatten bahsedeceğiz. Sözlükte şefaat, birinin önüne düşüp işini görmek, birinin bağışlanması için af dilemek olup, terim olarak ahirette Allah'ın izin vereceği kimselerin, yine onun izniyle günahkar müminlerden bazılarının bağışlanmasını ya da günahı olmayanların Allah katındaki derecelerinin yükseltilmesini talep etmelidir. Ehl-i sünnet alimlerine göre müminlerden büyük günah işleyenler için de şefaat söz konusudur. Bir hadiste, "Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için de vardır." buyurulmuştur. Bir başka hadiste ise, Resulullah her peygamberin kendine has ve kabul olunan bir duasının bulunduğunu ve onunla dua ettiğini, kendisi ise bu duasını ahirette ümmetine şefaat etmek için yapacağını bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecekler arasında peygamberleri, alimleri ve şehitleri saymıştır. Söz konusu kişiler ahirette kendilerine verilecek inisiyatifi insanların lehine kullanacak, onlar için şefaatte bulunacak ve Allah'a yalvaracaklardır. Ahirette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendileri için şefaatte bulunacağı grupları şöylece sıralamak mümkündür. Mahşer gününde Arafat meydanında toplanan ve uzun bekleyişin sıkıntılarını yaşayan bütün insanların bir an önce hesaba çekilmeleri için Allah'a yalvarması. Müminlerden bir topluluğun hesaba çekilmeden cennete girmesi için yapacağı şefaat. Üçüncüsü, cehenneme girmeyi hak ettikleri halde girmemeleri için bir kısım günahkarlar hakkında yapacağı şefaat. Dördüncüsü, cehenneme giren müminlerin oradan çıkmaları için şefaat. Beşincisi, cennetliklerin derecelerinin artması için şefaat. Altıncısı, ümmetinden günahları sevaplarından çok olan bir topluluk için yapacağı şefaat. Yedincisi, cehennemde ebedi olarak kalan kafirlerin azaplarının hafifletilmesi için şefaat. Ve sekizincisi, müşrik çocuklarının azap görmemeleri için yapacağı şefaat. Sevgili dostlar, ehl-i sünnet alimlerine göre şefaat haktır, gerçekleşecektir. Şefaat uman ve kendisi hakkında şefaat edilmesine izin verilen kimseler için kurtuluş vesilesidir. Ancak kafir ve münafık olanlar için onları kurtuluşa erdirecek herhangi bir şefaat söz konusu değildir. Nitekim Kur'an'da onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez buyurulmuştur. İslam fırkalarından Mutezile alimleri ilahi adalete aykırı olduğu gerekçesiyle şefaati reddederken Şiiler benimserler. Burada şefaate güvenerek dini görevlerini yerine getirmede gevşeklik göstermenin doğru bir davranış olmayacağını da hatırlatmak gerekir. Zira şefaate erebilmek için dünyada gayret sarf etmek, ilahi emir ve yasaklar hususunda duyarlı olmak gerekmektedir. Sevgili dostlarımız, bugün Havz-ı Kevser'den ve şefaatten bahsettik. Bir sonraki programımızda Araf'tan ve Cehennem'den bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 28 Safer 1448. Rumi takvime göre 29 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. 1994. Otlukbeli Savaşı 1473. Arka sayfa. Günün konusu. Kenarı Dicle'de bir baş şehir. Bağdat. Halife Mansur'un hilafet merkezi için seçtiği, ticaret yollarının kesiştiği, iklimi hoş, toprağı verimli ve sene içinde panayırlar kurulan bölge, Tanrı'nın armağanı anlamında Bağdat diye anılıyordu. Mansur, mimar ve ustalar getirerek kurdu yeni şehrini ve Bağdat, ipek, kağıt, çeşitli yağ ve ilaç üretiminin yapıldığı, attarlar, kitapçılar gibi meslek erbabının ayrı ayrı örgütlendiği bir ticaret merkezi haline geldi. İslam dünyasının en büyük ve gözde şehri olan Bağdat, görkemli saray ve kasırları, muhteşem cami ve medreseleri, zengin kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dillere destan oldu. İslam medeniyet tarihinin altın çağı burada yaşandı. Cebir'in kurucusu Harizmi, ilk İslam filozofu Kindi, tabip ve filozof Ebu Bekir Errazi, astronomi alimi Bettani, matematik, astronomi, coğrafya, eczacılıkta Üstad Biruni, Farabi, İbn Sina, Gazzali, Bağdat'ta yetişen isimlerden sadece birkaçıydı. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi ise bir üniversite prototipidir ve Avrupa üniversitelerinin öncüsüdür. Bir ayet. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Kasas suresi 59. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet takvimi.

0: Gülniyaz az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

0: Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Selatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına olsun. Efendim akşamınız güzel olsun, hayırlı olsun. Diyanet Radyo'ya gül niyaz programına hoş geldiniz. Biz sizleri hoş bulduk. Sizler de programımıza bir kez daha söylüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz bu akşam. Çello'da Yiğit Ateş, Ud'da Hüseyin Yıldız var. Teknik masamızda Samet Korkut bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi de sizlere selamlarını iletiyorlar. Ve her programda olduğu gibi biz bir haftalık aranın ardından kendisini özledik, yorumunu özledik, sesini özledik. Doktor Agah Terzi üstadımız bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim. Gerçekten artık cuma günü gelmesini ben de iple çekiyorum. Çünkü burada hem dinleniyorum, hem arkadaşlarımla birlikte müziği icra ediyorum, hem de seninle muhabbet ediyorum. Gül Niyaz programı gerçekten bana iyi geliyor. İnşallah dinleyicilerimize de.
0: Hepimize iyi geliyor. Ruhlara şifa. Müziğimiz, sohbetimiz, dinleyenlerimiz de memnun olduklarını

0: Hem sosyal medya üzerinden bizlere iletiyorlar mesajlarıyla, yorumlarıyla. Sağ olsunlar, bizi orada da yalnız bırakmıyorlar. Diyanet Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyen dinleyenlerimiz varsa takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Yine oradan görüşlerini, düşüncelerini programımızla alakalı ya da Diyanet Radyomuzun diğer programlarıyla alakalı düşüncelerini, görüşlerini paylaşabilirler bizlerle birlikte. Zaten hali hazırda gerçekten bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dinleyicilerimiz fazlasıyla taltif ediyorlar. Kendilerine buradan bir kez daha bu vesileyle şükranlarımızı iletiyoruz. Efendim, bu bölümde yine kıymetli bestekarlarımızın hayat hikayelerini, onların klasik Türk müziğinde, Türk musikisinde o bayrak yarışındaki yerlerini yine ele almaya, konuşmaya gayret edeceğiz. Bu bölümde hangi bestekarımız radyomuza konuk olacak?
1: Bu bölümde bir derviş bestekar var. Evet. Hüseyin Sevilci.
0: Evet.
1: Yani Hüseyin Sevilci derken bile böyle bir gönlüm şenleniyor, gönlüme dokunuyor. Direkt kalbimin ezik tarafında Hüseyin Sevilci var. Yani tam bir derviş muhabbetiyle musiki icra etmiş, samimiyetiyle musiki icra etmiş bir isim Hüseyin Sevilci. Bugün onu yad etmeye çalışalım, onu anmaya çalışalım inşallah.
0: Evet, o zaman hemen sorumu soruyorum. Hüseyin Sevilci kimdir?
1: Hüseyin Sevilci 19. yüzyılın sonu, 1894 diye bilgi var ama tabii bu bilgiler birkaç yıl aşağı yukarı olabilir. İstanbul Fatih'te, Şehremini'de, tam benim doğduğum yer. Ben de İstanbul Fatih'te, Şehremini'de doğdum. Aynı yerde doğmuşuz üstadla. Şehremini'de doğduğuna dair kayıtlar var. Babası İhsan Bey ve annesi Amine Hanım, annesinin saray mevlid hanlarından olduğuna dair bilgiler var. Okurlar soyadını almış olsa da hiç kullanmamış. Yani Hüseyin Okurlar'dır aslında ama biz onu Sevilci Hüseyin Efendi diyebiliriz.
0: Soyadı Okurlar, öyle
1: evet.
0: Değil mi? Peki niye Sevilci?
1: Niçin Sevilci? Şimdi oraya gelelim. Küçük yaşta Kasımpaşa'daki Hüsamettin Efendi dergahının posnişini Muhammed İzzet dedi. Aynı zamanda amcası oluyor. Uşşakî ona biat ederek onun delaletiyle Uşşakiye tarikatına intisap ediyor.
0: Evet.
1: Böylece 8-10 yaşlarından itibaren Muharrem ayında, Mahı Muharrem'de babası ve kardeşi ile birlikte sırtlarında bir meşinden elbise, nasıl diyeyim, yani sadece sırtlarını taşıdığı su yükünü hafifletecek
0: sert bir elbise,
1: sert bir elbise, meşinden bir elbise, omuzlarında su kırbası, ellerinde tombak, böyle kaseler olur, bunlarla su içirmek için, yani o kaseler, sokak sokak dolaşıp mersiye ve ilahiler okuyarak su dağıttığından
0: Allah Allah
1: Sevilci olarak tanınıyor, Sevilci Hüseyin olarak tanınıyor ve ömrün sonuna kadar da böyle gidiyor. Soy ismini hiç kullanmamış.
0: Saka değil, Sevilci.
1: Sevilci.
0: İkisi arasında fark var, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Birisinde bir tarafta Allah rızası da göz önünde. Çok güzelmiş. Okurlar soy ismini hiç kullanmıyor.
1: Hiç kullanmamış. Mersiye ve ilahilerle Muharrem ayında su dağıttığı için Sevilci olarak yad ediliyor.
0: Hani derler ya, ismiyle müsemma diye.
1: Evet.
0: Tam isabet, evet. Öyle değil mi Hüseyin Sevilci?
1: Evet.
0: Peki kimdir? Devam edelim mi?
1: Bilhassa Uşşakiye tarikatına mensup olduğu için tarikat ve tekke musikisine aşina bir isim. Doğaçlama, yürekten gelen besteleriyle tanınmış, kalplerde yer etmiş bir isim. Birçok musiki şinas Hüseyin Sevilci bestelerini okuyor. O kadar çok meşhur eserleri var ki. Ben şimdi bunları burada saysam, ha Sevilci Hüseyin bu muymuş diyeceksiniz. Güzel Aşık Çevremizi mesela.
0: Allah.
1: Gül yüzünü rüyamızda görelim ya.
0: Güzel Aşık Çevremizi.
1: Güzel Aşık'ı programın sonunda seslendirelim diye istiyorum. Daha birçok eser, Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmazlar mı, Vasıl Olmaz Kimse Hakkı mı, birçok eser aslında şu anda dini musiki camiamızda belki şiir tarafında Yunus Emre eserleri ağır basarken beste tarafında da Hüseyin Sevilci besteleri belki ilk sırada yer alabilir. En azından benim seslendirdiğim eserler arasında ilk üçte Hüseyin Sevilci besteleri vardır.
0: Hüseyin Sevilci'den bahsederken ben biliyorum ki bir icracının, bir yorumcunun dinlenme vesilesi eseri icra etmektir, öyle değil mi? Sohbetimize böyle güzel bir virgül bırakıp bir
1: tabii,
0: Hüseyin Sevilci bestesi dinleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: Hangisi?

0: acaba?
1: Rast makamında çok güzel bir bestesi vardır. Bağı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Bu eser Aziz Mahmut Hüdayi'nin Şeyhi Üftade Hazretlerine ithafen yazdığı bir şiir.
0: Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız, Gülniyaz programındasınız. Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait güzel bir eseri Hüseyin Sebilci bestelemiş. Doktor Agah Terzi de az önce ne de güzel icra etti. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu eserleri günümüze ulaştıranlardan.
1: Evet, onlardan bir tanesi zaten bestekarı Hüseyin Sebilci. Hakkında konuşmaya devam edelim mi?
2: Tabii, Hüseyin Sebilci'nin yaşadığı dönemden bir bahsetmemiz lazım. Evet. Saadettin Kaynak'ta da bahsetmiştik. Dünya
1: bir geçiş
2: savaşı,
1: dönemi, bir savaşlar.
2: Balkan dönemi. Harbi, peşine Birinci Dünya Savaşı ve askeri alınmalar.
1: Evet.
2: Bir askerlik dönemi var bu bestekarların. Sebilci Hüseyin Efendi'nin de bilhassa 1913'teki Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda da askerde bulunduğunu biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda gönüllü Mevlevi dervişlerinden oluşan bir alay var. Mücahidini Mevleviye diye.
1: Nedir, bir daha tekrar edebilir miyiz? Mücahidini Mevleviye, bunlar
2: tabii.
1: Gönüllü
2: evet, gönüllü olarak askere katılan
1: dervişler.
2: Dervişler.
1: Evet.
2: Mevlevi tarikatına
1: Mevlevi
2: mensuplar.
1: Dervişler.
2: Bu alaylar içerisinde farklı hizmet edenler var. Kimisi mutriban olarak buralarda marş muallimliği yapıyor. Kimisi direkt silahını alıyor, cephede savaşıyor. Böyle görevleri var. Hüseyin Sebilci de bu Mücahidin Mevlevi alaylarının birinde mutriban grubunda Halep'te ve sonra da Şam'da marş muallimliği ile görevlendirilmiş. Burada askerlere marş öğretiyor. Onların askerliklerinde hem şecaatlerini, cesaretlerini arttırmak için hem de moral, motivasyon olması için. 5 yıllık askerlik yaptıktan sonraki askerlik 5 sene. O zamanki vatan meselesi bugünkü gibi 6 ayda 1 senede bitmiyor askerlik. 5
1: evet.
2: yıllık askerliğinden sonra geri döndükten sonra 1925 yılına kadar, ki 1925 Tekke'lerin kapandığı yıl, 1925 yılına kadar Tekke'de zakirlik görevine devam ediyor. Tam bir derviş hayatı yaşıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kıymetli üstadlardan ders alıyor. İşte Kemani, Memduh olsun. Bunlarla birlikte eserler icra ediyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da fasıl topluluklarında da fasıl icra ediyor. Hanendelik yapıyor. Bilhassa 50'li yıllardan sonra, yani 1950'lerden sonra Sebilci dediğimizde bizim asıl hafızamızda yer eden kısmı budur. Mersiye Hanlık kültürünün yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttuğu bir ortamda katıldığı mevlit ve merasimlerdeki icralarıyla tanınmaya başlıyor.
1: Tam da burada hemen soralım. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Hatta ben de öğrenmiş olayım. Mersiye Hanlık nedir?
2: Mersiye Hanlık aslında Mersiye denen bir şiir, edebi tür vardır. Birisinin ölümünün ardına yazılan şiirlere Mersiye denir, ama buradaki Mersiye kastettiğimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetiyle ilgili yazılmış şiirlerdir. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetine dair yazılan mersiyeleri icra etmeyle tanınmış bir isim.
1: Hüseyin Sebilci 8 yaşından itibaren hatta bunu yapıyor, değil mi? Soyadı
2: evet.
1: da programımızın başında bahsetmiştik. Sebilci Muharrem ayındaydı.
2: Evet.
1: Sırtında su sebilleriyle gezip bir yandan mersiyeler
2: evet.
1: söyleyip bir taraftan su dağıtıyor mahalle aralarında, sokaklarda. Sebilci ismi de buradan geldi. Ben tam açıklamanızın arasına Mersiye nedir diye girdim. Buyurun, siz
2: çok iyi yaptınız çünkü değinmek lazım. Şimdi Mersiye bilhassa tekke musikimizde Muharrem aylarında okunan bir form. Muharrem ayı dışında Mersiye okunmaz.
1: Evet.
2: Yani böyle bir gelenek var. Bunu da biraz evvel Muharrem ayında su dağıttığından bahsetmiştik. Sırtında kırbalar, meşin elbiselerle. İşte orada da aslında mersiyeler okuyarak su dağıtıyor. Tabii bu 1950'li yıllardan, biraz evvel bahsettiğim gibi kültür biraz daha geri kalmaya başladı. Ve bu dönemde de Mevlid Hanlığı'yla tanınmaya, ön plana çıkmaya başladı. Çok kendine mahsus bir icrası olan bir zat. Bir kaynakta okudum ki sesi çok parlak olmamakla birlikte çok üstün bir icra kabiliyeti var diye yazmış. Ben bu kaynağa şahsen katılmıyorum. Sesi bence çok güzeldi. Dinleyenlerimiz kendi sesinden de inşallah kayıtlarımız varsa paylaşırız. Çok güzel, parlak, hüzünlü bir sesi olan Hüseyin Sebilci'nin icraları, besteleri kadar güzeldi.
1: Yani dervişliği sesine de yansımış
2: tabii,
1: mı diyorsunuz?
2: O yürekten, gönül telinden okumasıyla meşhur bir isimdi.
1: Hemen bir eserini daha icra edelim, dinleyenlerimizle buluşturalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Rast ilahi diye evet. Önümde bir not var. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilen çoktur.
2: Evet, çok güzel bir rast ilahidir. Bir nefes diyebileceğimiz Genç Abdal'ın bir şiiri. Arkadaşlarımızla seslendirelim inşallah.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Gülniyaz programında bestekar Hüseyin Sebilci'nin hayat hikayesinden dem vurduk. Onun bestelerini sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Daha doğrusu kıymetli üstadımız Doktor Agah Terzi, kıymetli sanatkarlarımız kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş, ud'da Hüseyin Yıldır o güzel nameleri, o güzel notaları bizlere ulaştırıyor. Doktor Agah Terzi'nin de o gönüllere şifa yorumuyla, sesiyle dinlemeye devam ediyoruz. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da ağzına gönlüne sağlık. Eğer ki sürçülisan ediyorsak affola. Çünkü Sebilci bestelerinin farklı varyasyonları da var. Burada ben söylemek istiyorum. Aynı eserin iki tane notası olabiliyor. Birinde ufak nüans farklarıyla. Bunun sebebi de hazır yeri gelmişken söylemek istiyorum. Sebilci Hüseyin Efendi bir eseri bir mecliste okuduktan sonra alınan kaset kayıtlarından bunu biliyoruz. Daha sonra aynı eseri başka mecliste okuduğunda bazen ufak tefek farklılıklarla okuyor. Yani minik ufak namelerle, yani aynı genel makamda, çerçeve, genel çerçeve ve melodi akışı aynı olmakla birlikte ufak tefek farklılıklar var. Biz de bazen eserleri icra ederken bunlara bakıyoruz. Farklılıklar olabiliyor. Bu sebeple sürçülisan ettiysek affola diye.
1: Efendim, sizinki de bir sürçülisan değildir. Hüseyin Sebilci'nin de değildir diye düşünüyorum. Bu bir zenginlik değil midir? O anda o dervişan ruhuyla Hüseyin, evet, Sebilci'den bahsediyorum. Evet. O hislerle belki o anda kendinden bir şeyler katmış olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki, kesinlikle ben bu yönde düşünüyorum. Bu arada Hüseyin Sebilci'nin düzenli bir musiki eğitimi olmamış. Ancak aldığı orta seviyedeki derslerle kendini yetiştirmiş. Aynı Saadettin Kaynak'ta bahsettiğimiz gibi. Burada kendi yeteneğini, kendi Rabbimin verdiği o, nasıl diyeyim, hazineyi bir şekilde kendi gayretleriyle geliştirmiş. Tabii burada Bahariye Mevlevi Hanesi'nde Şevki Dede'den, amcası Muhammed İzzet Dede'den, Kasımpaşalı Mehmet Celalettin Efendi'den de aldığı dersler önemli mahiyettedir. Tabii burada gençlik yıllarında Tophane'deki Kadirihane, Kasımpaşa'daki Ali Ayni Baba Tekkesi, Karagümrük'teki Cerrahi Hastanesi olmak üzere birçok tekkede de zakirlik yaptı. Aslında burada zakirlik yaparken aynı zamanda birçok oraya başka musiki işinaslar da geliyor. Başka zakirler de geliyor. Onlardan da bir musiki alışverişi oluyor. Evet. Yani kulakta farklı şeyler oluşuyor.
1: Amcasıydı değil mi Uşaki Tarikatı şeyhi diye, evet, bahsetmiştiniz.
2: Evet.
1: Peki oradan Uşaki Tarikatı ile bağlı olduğu, müntesip olduğu bu tarikatla alakalı bir eseri var mı?
2: En meşhur eserlerinden birisi diyebilirim. Bu farklı iki güfteyle okunuyor. Birisi vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmayan. Biri de eserin aslı, yani aslında vasıl olmaz o esere giydirme yapılan bir eser. Vasılı feyze hudayız halveti uşakıyız diye uşak makamında bir ilahi.
1: Peki biz hangisini dinleyelim?
2: Biz orijinali dinleyelim. Orijinali. Çünkü biz Gülniyaz Musiki topluluğu olarak diğer halini çok seslendirdik.
1: Evet.
2: Vasılı Feyzi Hudayiz halinde de şimdi seslendirelim inşallah.
1: Gülniyaz programında Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Kıymetli sazendelerimize teşekkür ediyoruz ve Doktor Agah Terzi o güzel yorumuyla bizlere ulaştırdı. Vasılı Feyzi Hüdayız Uşak Makamı bu ilahi bestesi Hüseyin Sebilci'ye ait. Hüseyin Sebilci'yi andık, onun hayat hikayesinden dem vurduk. Bu bölümünde sonuna geldik yavaş evet, yavaş.
2: Birkaç bir şey hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurunuz.
2: Atlamadan lütfen. Geçmek istemiyorum lütfen. Bölümümüzde. Hüseyin Sebilci'nin ilk başta söylediğim gibi derviş meşrebi çok ön plandaydı. Nazik ve mütevazi bir kişiliğiyle, yani mahfiyet de diyebiliriz artık, yani dervişlikte bir makam olarak, bu nezaketli mütevazi kişiliğiyle tanınan Sebilci nota bilmemesinden bahsettiğimiz gibi ama çok kuvvetli bir usul bilgisine sahip. Bunun karşılığında usulleri çok iyi bilir, eserleri okurken de bu usul bilgisi üzerine eserleri bestelediği için kendine özgü gırtlak nameleriyle süsleyerek, makam geçkileriyle adeta kendine mahsus bir tavır ortaya koydu. Özellikle tekkelerdeki zikir esnasında perde kaldırma dediğimiz tatbik edilen bir uygulama var. Zikir esnasında perde kaldırma, kaside okuma üslubudur. Bu tavrı çok iyi uygulayan bir isimdi Hüseyin Sebilci, Allah rahmet eylesin. Bu vefatına kadar, artık 50'li yıllarda bahsettik mevlitten olarak meşhur olduktan sonra, bu dakikadan sonra vefatına 1967 yılına kadar Konya'da mevlit merasimlerine iştirak ederek orada elinden dilinden istifade eden insanlara musikiyi sunmuştur. 1900

0: 1975'te de Üsküdar'da evinin kapısının önünde ansızın vefat etmiş.
1: Allah Allah.
0: Kaynaklarda bu şekilde yazıyor. Daha sonra Hazreti Karacaahmet mezarlığında Karacaahmet Mescidi'nin bulunduğu adada defnediyorlar. Cenazesi de Sahaflar Şeyhi olarak bilinen Muzaffer Ozağ'ın bizzat yönettiği tasavvufi geleneklerle yapılan bir cenaze merasimi olarak yapılmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin diyelim.
1: Amin. Dervişhane yaşanmış bir hayat. Dervişhanede noktalanmış ve müziğine, eserlerine de bu ruh hali yansımış, hatta sizin de bahsettiğiniz gibi sesine bile yansımış, icrasına da yansımış. Her ne kadar bazıları sesi çok iyi değil dese bile o gönüllere işleyen namelerini çok rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Hüseyin Sevilci'ye sizin de dediğiniz gibi Rabbim rahmet etsin.
0: Amin.
1: Bu amin. Bayrak yarışında klasik Türk müziğimizin günümüze kadar, musikimizin günümüze kadar ulaşmasında önemli katkılar sağlamış kıymetli bir bestekarımızdı. Onun hayat hikayesini dinleyenlerimizle paylaştık, eserlerini de paylaştık. Ama bir şeyi unutmadık kıymetli üstadım. Programın başında bir söz verdiniz bana.
0: Evet.
1: Ve dinleyenlerimize acaba o güzel eseri dinleyebilecek miyiz? Güzel Aşık Cevrimizi diye başlayan...
0: Evet. Sevilci Hüseyin Efendi işte böyle bir zattı. Belki de dini musikimizde şu anda günümüzde en bilinen ilk beş eser arasında sayabilir miyiz Güzel Aşık Cevrimizi?
1: Kesinlikle.
0: İşte böyle bir eser bize bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Güftesi Pir Sultan
0: Abdal'a ait. Evet.
1: Efendim bu güzel eserle sizlere programımızda, bu bölümümüzde veda ediyoruz. Haftaya yeniden inşallah biz burada mikrofon başında olacağız. İnşallah sizler de radyolarınızın başında olursunuz. Yeniden sizlerle birlikte olmak, yeniden kıymetli bestekarlarımızın hayatlarını, onlardan günümüze ulaşan kıymetli besteleri sizlerle paylaşmak isteriz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere eşlik etmeye çalıştım. Doktor Agah Terzi'nin o verdiği kıymetli bilgilerle ben de bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve o icrasını, yorumunu dinledim. Kanunda Emin Bayram bizlerle birlikteydi. Çello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Ud'da Hüseyin Yıldır bizlerle birlikte. Teknik masada Samet Korkut bizlere eşlik etti. Ellerine sağlık diyoruz onun da. Yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi de sizlere bir kez daha selamlarını iletiyor. Aracı olalım. Doktor Agah Terzi üstadım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Allah'a emanet olunuz.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kamu spotu.

0: Kurtarıcı kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimsel oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: 8. Bezginlik, yılgınlık ve boş vermişlikten kaçın. Sosyal medyada çoğu zamanda gençler arasında gördüğümüz şöyle bir eğilim var. Boş vermişlik, yılmışlık, bezginlik, salmışlık hissi. Hayata hep olumsuz yönden bakma, hep kötülüklere odaklanma, şimdiye kadarki olumsuzlukların bundan sonra iyileşmeyeceği, daha da katlanarak ve katmerlenerek artacağı düşüncesi, kötümserliğin dibi. Bu hissin insanı düşürdüğü durumsa, hiçbir şeyi yapmama isteği, hayattan zevk almama, hissizlik, hiçbir şeye karşı hiçbir tepki vermeme, ölüye ağlamama, diriye gülmeme hali. Her bir insan özelinde onların bu şekilde hissetmelerine sebep olan olaylar olabilir. Ancak bir kere bu his sosyal medya aracılığıyla birileri tarafından duyurulup servis edilmeye başlanınca domino etkisi yapıyor. Söz gelimi yanınızda birisi esnediğinde sizde de esneme isteği uyanır ya öyle. Birileri kendi hayatındaki mutsuzluk, yılgınlık, tükenmişlik durumlarını anlatmaya başlayınca siz de kendi hayatınızda ne yapıp edip mutsuzluk sebeplerini arayıp buluyorsunuz ve o havaya hemen kendinizi kaptırıyorsunuz. Bu defa da siz kötümserliği etrafınıza körüklemeye başlıyorsunuz ve bu zincirleme halde kar topunun kardan adama doğru evrilmesi gibi büyüyerek gidiyor. Sonuçta gülmeyen yüzler, asık suratlar, hissiz insanlarla dolu bir toplum karşınıza çıkıyor. Bazen de en ufak şeye çok büyük tepki veren, patlayan bir toplum. Aslında bu tavır şeytanın bir vesvesesi. Şeytan, insanın Rabbi ile arasını açmak için hayatındaki mutsuzluk sebeplerini insanın gözüne gözüne sokuyor. Onlara büyüteç tutuyor. Düşünsenize, cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya sahip olmadıkları şey üzerinden yaklaşmadı mı? Onlara bir ağaç dışında sonsuz nimetlerin her biri serbestken, tutup yasak ağaca erişememenin yoksunluğunu hissettirmedi mi? Bunca mutluluk sebeplerini bir kenara bıraktırıp, onları mutsuz kılacak sebebi gözlerine sokmadı mı? Bu hayatta da böyle yapıyor şeytan. Bir imtihanın içindeyiz. Elbette hayatlarımız güllük gülistanlık değil. Elbette her birimizin bireysel yaşantısında ve imtihanında çeşitli zorluklar var. Bunların bir kısmı büyük zorluk ve imtihanlar da olabilir. Ancak hangimizin imtihanları mesela Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz kadar büyük? Hangimiz çocuklarımızın parçalanan bedenlerini ellerimizde taşıyoruz? Hangimizin yeri yurdu darmadağın edilmiş? Hangimiz bir yudum su için saatlerce sıra bekliyoruz? Hangimiz her gün sevdiklerimizden birini kendi ellerimizle toprağın kara bağrına koyuyoruz? Hangimiz Kur'an'da peygamberlerin hayatları bağlamında sözü edilen imtihanları yaşadık? Hazreti Adem gibi iki oğlumuzdan birinin diğerini öldürdüğünü mü gördük? Hazreti Nuh gibi eşimiz ve çocuğumuzun kafir olarak öldüğüne mi şahit olduk? Hazreti İbrahim gibi ateşe mi atıldık? Hazreti Yusuf gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya mı atıldık? Başkaları tarafından iftiraya mı uğradık? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşimizin ve altı çocuğumuzun ölümünü mü gördük? Bize yalancı, sihirbaz mı denildi? Yolumuza dikenler mi atıldı? Taşlarla başımız, gözümüz mü yarıldı? Bir şeyi tekrar edelim. Hiç kimsenin imtihanını küçümsüyor değiliz. Yarın kendi imtihanımızın ne olacağını da bilmiyoruz. Sadece hayatlarımızda bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor, bazı terslikler, zorluklar oluyor diye haşa Allah'a küsme, hayata boş verme, yılgınlık ve bezginlik tavrının doğru olmadığını söylüyoruz. İman ediyorsak Rabbimize karşı hüsnü zannımız olmalı. Yarının bugüne göre daha iyi olacağını ümit etmeliyiz. İyilik ve mutluluğun bize zembille inmeyeceğini, bunun için gayret göstermek gerektiğini fark etmeliyiz. Hayatta tek zorluk ve sıkıntı yaşayan kimselerin bizler olmadığını, hayatları bize göre çok daha zor olanları görmek zorundayız. Düşsek de düştüğümüz yerde kalmayıp kalkmaya gayret göstermeliyiz. Güçlü mümin olmaya gayret etmeliyiz. Allah Resulü'nün şu altın değerindeki tavsiyesine kulak vermeliyiz. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acizlik gösterme. başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Duamız. Rabbimiz hayat imtihanında güçlü müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri acze düşen, yılgınlık gösteren, imtihanı boşlayan, zayıf müminlerden olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbim. Allah'ın adıyla söze başladım. Sanadır övgü dolu binlerce sena. Kadir ve tek Rabbim. Fanilik yok sana. Yaz yerle mavi göğü, güneşle ayı, yarattı geceyle gündüzü ve zamanı. Diledi ve bütün varlıkları yarattı. Bir kere ol dedi, dilediği oldu. Ona muhtaç bütün yaratılmışlar. Kimseye yok ihtiyacı, eşi ve benzeri. Ey güçlü, kadir, ebedi ve müstani. Yakışmazdı başkasına Allah adı. Ululuk sana, büyüklük sana. Yoktur eş ve denk biri sana. Bir ve tek Allah'ım, ortak olamaz sana. En evvel sen vardın, sen varsın en sonda. Birlik, sayıya gelmez senin birliğin. Her şeyi kapsamaktadır kudretin. Ey sonsuz ilahi, şüphesiz sen teksin. Ne varsa çokluktur dışında senin. Ey gizli ve açık her şeyi çok iyi bilen. Gözden uzaksın fakat gönle çok yakın. Bellidir ay ve güneş gibi senin varlığın. Kavrayamaz akıl ve gönül nasıl olduğunu. Birliğin eşya ile ilgili değil senin. Eşyayı yarattın, onlar senin. Bütün varlıkları sen yarattın. Yalnız baki sensin varlıklar yok olunca. Yaratıcı varlığının yaratılmışlar şahididir. Üretilen iki, önceki birin hazır şahididir. Yok eşi ya da benzeri onun. Aklı ermez niteliğine mahlukun. Yürümez, yatmaz, uyumaz, uyanık daim. Ne benzer, ne kıyaslanır, ne tasavvur edilir. Ne geride, ne ileride, ne sağda, ne solda. Yeri ne altta, ne üstte, ne de ortada. Yeri yarattı, yer mevzu olamaz ona. Onsuz yer yok, bütün bunlar da yok. Ey her sırra yakin, her gönle yüce Allah. Bütün şekiller ve kudretler varlığına şahittir. Yarattın bu sayısız milyonlarca canlıyı. Ova, dağ, deniz, tepe, çukur yerleri. Mavi göğü binlerce yıldızla bezedin. Aydınlattın kara geceyi parlak gündüzle. Uçan, yürüyen ve duran niceleri. Rızıklarını sayende yer içerler. Yüksek arştan toprağın altına kadar ey Rabbim, hepsi sana muhtaçtır. Ey mümin, dilinle öv onu. Gönülden inanmışsan tut aklını. Nasıl olduğunu arama, gözet gönlünü. Varlığına inan, bul huzur ve sükun. Kendini tut, nice ve nasıl olduğuna karışma. Onu nicesiz ve nasılsız bil, sözünü uzatma.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için

0: Seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Düzce'ye doğru yola çıkıyoruz. Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi Karaçalı Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta ve 1323 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan Düzce ve çevresinin Kaynaşlı'nın Sarı Çökek köyünden bu çevreye yerleşen Manav Türkleri tarafından sık ağaçlarla kaplı olan bölgede çivi kullanılmadan yaptıkları ve çandı tipi dedikleri yaklaşık 700 yıllık bir cami-i şeriftir. Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi Hazretleri'nin 1323 yılında bölgeye geldiğinde inşa ettirdiği kabul edilmektedir. Kıymetli dostlar, 1323 yılında Orhan Gazi Hazretleri Üsküp'ü Osmanlı topraklarına katmak amacıyla yürüttüğü sefer sırasında kış mevsiminin çetin koşulları sebebiyle ordusuyla birlikte Çayağzı yahut o dönemde Aftun-u Rüfta köyüne gelmiş ve burada konaklamıştır. Bu süreçte dere kenarındaki bir alanda 6 adet büyük taş üzerine uzun ağaç küçüklerinin çentiklenerek birleştirilmesiyle camiyi inşa ettirilmiştir. Osmanlı arşiv kayıtlarında yapı Sultan Orhan Camii Şerifi adıyla geçmektedir. Kıymetli dostlar, Camii Şerif Osmanlı döneminde Anadolu'da görülen çantı tekniğiyle inşa edilmiş harikulade bir yapıdır. Bu dönemde tomruk veya kerestelerin iç kısmına derin çentikler açılarak kütüklerin birbirine geçirilmesiyle dörtgen kasnaklar oluşturulmuştur. Temel yerine iri taş bloklar üzerine oturtulan yapı çivi kullanılmadan inşa edilmiştir. Bu teknik özellikle ahşabın dayanıklılığını arttırmak ve yapının uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Yapı dikdörtgen planlı olup yaklaşık 9 metreye 12 metre ölçülerindedir. Temeli antik taş bloklar üzerine yerleştirilmiş kütüklerden oluşmakta. Alaturka kiremit kaplı kırma çatıya sahip ve özellikle minaresi bulunmamakta. Kıymetli dostlar, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16 Ekim 1995 tarihli ve 4221 sayılı kararıyla tescillenen Cami-i Şerif, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Restorasyon kapsamında duvar, taban, tavan, son cemaat mahalli ve minber yenilenmiş. Cami-i Şerif'in bulunduğu alanda erken Osmanlı döneminden geç Osmanlı dönemine kadar tarihlenen mezar taşları yer almakta. Özellikle sarık motifli taşlar dikkatimizi çekiyor. Bu mezarlık, bu hamuşan, yapının sadece dini değil, aynı zamanda tarihi bir değere sahip olduğunu göstermekte. Kıymetli dostlar, tarihi Orhan Gazi Camii Şerifi, Osmanlı ahşap mimarisinin nadir örneklerinden biri olarak kültürel miras statüsünde yer almaktadır. Çantı tekniğiyle inşa edilmiş olması, Anadolu'nun geleneksel ahşap yapı tekniklerinin günümüze ulaşan özgün bir temsilini bizlere sunmaktadır. Allah-u Teala yaptıranlardan, yapanlardan ve burada ibadet ve taat ile meşgul olanlardan ve cümle geçmişlerimizden razı olsun. Kıymetli dostlar, Düzce'den Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin!

kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve

0: ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Sıkıntıdan bunalan biri bir psikiyatre müracaat edip, "Doktor," der, "mutsuzum. Sebepsiz yere canım sıkılıyor, üzüntü içindeyim." Doktor bir an düşündükten sonra, "Seyahate çıkmalısın," der danışanına. "Bugüne kadar dünyayı dolaştım, halen de dolaşmaktayım," cevabını verir. Bu defa doktor ona sanat eserleriyle ilgilenmesini önerir. Adam, "Doktor bey, ben her gittiğim yerde müzeleri gezerim. Evimde sayısız tablolar ve sanat eserleri var," deyince şaşıran doktor, "Öyleyse sana bir öğüt vereyim," der. "Şehrimize dünyaca ünlü bir tiyatro grubu gelmiş. Bütün halk onu görmeye koşuyor. Hele o palyaço yok mu? İnsanı öyle güldürüyor ki herkes derdini unutuyor. Adı Grimaldi. Bence git o palyaçoyu gör," derim. "Emin ol, kahkahaya boğulacaksın." Adam derinden içini çekerek, "Bunun hiç faydası olmayacak doktor," der. "Çünkü o palyaço Grimaldi benim." Kıymetli dinleyenler, bazen bir kaçış, bazen de bir arayıştır yalnızlık. Ne aradığını bilmeyen için her arayış yalnızlığa açılan bir koridordur. Bunca insan, bunca iş, bitmeyen davetler, hayranlıkla takip edilip takdir edilen insanlar içinde, sanatın zirvesinde alkış sesleri arasında yalnızlığa mahkum olan şöhretler hiç de az değiller. Modern insanın yalnızlığı aslında tam bir ironidir. Dağ başında koyunlarıyla vakit geçiren bir çobanın yalnızlık şikayetinden çok daha fazladır şehir insanının yalnızlık kaygısı. Çoğu zaman insanda bulamadığını, evinde barındırdığı bir hayvanda bulma ümidiyle hayata tutunan yalnızlar. Sıcacık bir dokunuşa dünyasını vermeye hazır yalnızlar. Aradığı bir tutam sevgiyi bulma adına diyar diyar dolaşan yalnızlar. Kendini kaybetmekten, kendini bulamamaktan bulanıp depresyona giren yalnızlar. Etrafındaki kalabalığa bakıp da yalnız olmadığını sanan yalnızlar. Dost deyip gönül harimine davet ettiklerinden vefa görmeyen yalnızlar. Dünya ve içindekilerinin ona göz kırpmasıyla başı dönüp düşen yalnızlar. Hazzın ve zevkin peşinde yol alıp neticede eli boş kalan yalnızlar. Şöhret tuzağına düşüp zehri bal yerine yiyen, gönülden uzaklaşan yalnızlar. Ve bir gün dünyaya elveda dediğinde berzah aleminde yalnız kalıp yalnızlaşanlar.

Sığar da koca aleme bir gönül, sığmaz şu gönüle bir alem. Halbuki Allah kuluna kafi değil mi ilahi beyanı? Yalnızlığı insan için imkansız kılmaz mı? Gecenin bir vaktinde, belki vakti seherde kulun yalnızlığını giderecek bir ünsiyet vesilesi sunmaz mı? En büyük yalnızlık, senden uzaklık ya Rab. Bize yakınsın elbet, ne olur bizi de kendine yakın et.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Hicri takvime göre 28 Safer 1448. Rumi takvime göre 29 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Türkiye'nin ilk uydusu TÜRKSAT 1B haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. 1994. Otlukbeli Savaşı 1473. Arka sayfa. Günün konusu. Kenar-ı Dicle'de bir başşehir. Bağdat. Halife Mansur'un hilafet merkezi için seçtiği, ticaret yollarının kesiştiği, iklimi hoş, toprağı verimli ve sene içinde panayırlar kurulan bölge, Tanrı'nın armağanı anlamında Bağdat diye anılıyordu. Mansur, mimar ve ustalar getirerek kurdu yeni şehrini ve Bağdat, ipek, kağıt, çeşitli yağ ve ilaç üretiminin yapıldığı, attarlar, kitapçılar gibi meslek erbabının ayrı ayrı örgütlendiği bir ticaret merkezi haline geldi. İslam dünyasının en büyük ve gözde şehri olan Bağdat, görkemli saray ve kasırları, muhteşem cami ve medreseleri, zengin kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dillere destan oldu. İslam medeniyet tarihinin altın çağı burada yaşandı. Cebir'in kurucusu Harizmi, ilk İslam filozofu Kindi, tabip ve filozof Ebu Bekir Errazi, astronomi alimi Bettani, matematik, astronomi, coğrafya, eczacılıkta Üstad Biruni, Farabi, İbn Sina, Gazzali, Bağdat'ta yetişen isimlerden sadece birkaçıydı. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi ise bir üniversite prototipidir ve Avrupa üniversitelerinin öncüsüdür. Bir ayet. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Kasas Suresi 59. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Tüm dinleyicilerimize hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da yine bir Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki bölümde çocukların duygularını çoğu zaman kelimelerle değil, davranışlarla ifade ettiklerini konuşmuştuk. Bugün biraz daha derinleneceğiz. Yani şu sorunun devamındayız. Bir çocuğun davranışı aslında hangi duyguyu taşır ve o davranış bize ne söylemeye çalışır? Çünkü davranış çocuğun gizli mektubudur ve çoğu zaman yetişkin mektubun sadece zarfını görür. Bugün mektubun içini okuyacağız. Davranışın arkasındaki duygudan davranışın arkasındaki ihtiyacı konuşacağız. Her duygunun arkasında aslında bir ihtiyaç vardır. İşte o ihtiyaç okunmadığında davranış büyür, sertleşir, tekrar eder. Çocuk duygusunu söyleyemez ama ihtiyacını bir şekilde duyurmaya çalışır. Mesela vurma davranışını ele alalım. Bir çocuk vurduğunda bir yanda öfkelidir, bir yandan korkmuştur ama en alttaki ihtiyaç oysa şudur: sınırlarım korunsun, bana yaklaşılmasın. Kendimi açmama, bulmama izin verin. Yaşadığım ortamı, çevreyi anlamama fırsat verin. Fırsat verin ki kendimi güvende hissedeyim. Yani çocuk vurduğunda saldırmaz, alanını savunur. Gelişiminin önünü açmaya çalışır. Çünkü küçük çocuklar duygusal ve fiziksel alanlarını korumak için bazen bedensel ifadeye ihtiyaç duyarlar. Evet, şimdi de bazı çocukların sessizleşmesini konuşalım. Sessizleşen çocuk. Sessizleşen çocuğun ihtiyaç çevirisi ne olmalıdır? Onların dilini, ihtiyacını konuşalım şimdi. Bu şu demektir: beni zorlamayın. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Siz üzerime geldikçe kendime olan güvenim daha da azalıyor. Ve lütfen, ama lütfen beni eleştirmeyin. Hatta iyi akşamlar desene, merhaba desene bile demeyin. Beni utandırmayın. Yapamadığımı yüzüme vurmayın. Ben anlıyorum, hissediyorum, fark ediyorum her şeyi. Bana sadece biraz zaman verin. Kendimi toparlamam için güvenli bir alan açın. Yani bırakın kendim bulayım, kendim keşfedeyim, kendim anlayayım. Kendimi hazır hissettiğimde ben kendim adım atarım, merak etmeyin. Siz bana sadece örnek davranışlar sergileyin yeter. Ve cesaretimi toplayamadığımda, endişe ettiğimde beni sadece teşvik edin. Başarabildiğim, yapabildiğim en küçük şeyi bile görün ve bana gösterin ki kendime olan güvenim, inancım artsın. Çocuk duygusunu düzenlemek için içeri çekilir. Sessizliğin arkasındaki temel ihtiyaç genellikle alan açma ve takdir ihtiyacıdır. Ve her şeye hayır diyen çocuğa gelelim. Peki her şeye hayır diyen çocuğun duygularının aslında temel ihtiyacı nedir? Kendisini güvende hissetme ihtiyacı duyar aslında. Bana seçim verin. Kendimi güçlü hissetmem için, hazır olabilmek için bana küçük bir kontrol alanı tanıyın. Yani çocuk hayır diyerek sınır çizmeye çalışır. Kendi sınırını, kendi alanını oluşturmaya çalışır. Çünkü kendi küçük dünyasında bir şeylerin kendine ait olduğunu hissetmek, yaşamak ve fark etmek ister. Ve şimdi başka bir davranış diline, en kritik farklı örneklerden birine geçelim. Başkasının eşyasını alan, mesela sınıfın en güzel kalemini eve getiren çocuk. Bu davranış dışarıdan çalma gibi görünebilir elbette. Ama hissettiği duygusu değersizliktir oysa. İhtiyacı ise çok daha derindir. Beni fark edin, ben de güzel şeylere layığım. Kendimi değerli hissetmek istiyorum. Sevilmeye, görülmeye ihtiyacım var. Aslında çocuk orada bir kalemi değil, değerli olma duygusunu arıyordur. Ve şimdi bir başka davranışa geçelim. Misafirlikte veya sınıfında oyuncağını elinden bırakmak istemeyen çocuğa geçelim. Daha doğrusu bırakamayan çocuğa. Buradaki davranışın nedeni ise aslında güvensizliktir. Temel ihtiyacı ise güven. Yani bu davranış bencilce bir sahiplenme veya başkasıyla paylaşmak istememe değil. Masumca bir güven arayışıdır. Ben sabit bir şeye tutunmak istiyorum. Çünkü bu ortamda kendimi güvende hissetmiyorum. Kendime ait bir şey elimde olursa kendimi güvende hissederim. Lütfen onu elimden almayın. Bana zaman verin ve lütfen beni anlayın.

0: Ve şimdi başka bir başlığa geçelim. Bazı çocuklar yanlış bir davranış sergilediğinde, müdahale edildiğinde veya azarlandığında üzülür, içine kapanır. Bazıları ise umurunda değilmiş gibi yapar. Hatta bazen güldükleri bile olur. Aslında çocuk masumca derinden üzülmüştür. Hatta kırılmıştır bile. Gülmek çocuklarda çoğu zaman korunma ihtiyacının masumca bir maskesidir. Çocuğun sergilediği bu davranış çoğu zaman bir problemden ziyade baş edemediği duygularını saklama çabasının bir yansımasıdır. Yaşadığı üzüntü, kırgınlık ya da ezilmişlik hissi o kadar yoğundur ki bu duyguyla nasıl başa çıkacağını bilemez aslında. Duygu düzenleme becerisi henüz gelişmediği için hissettiğini açıkça ifade etmek yerine duygusunu örtmeyi ya da gizlemeyi tercih eder. Bu bilinçli bir tercih değil, gelişimsel bir doğal ihtiyaçtır. Bu nedenle böyle anlarda çocuğa olumsuz bir tepki vermek, onu düzeltmeye çalışmak ya da davranışa odaklanmak yerine çocuğun taşıyamadığı duygunun düzenlenmesine yardımcı olmak gerekir. Burada çocuğun asıl ihtiyacı anlaşılmak ve o duygunun içinde yalnız olmadığını hissettirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Enes radıyallahu anh'a yaklaşımı bu konuda çok güçlü pedagojik bir örnektir. Enes radıyallahu anh kendisine verilen görevi oyuna dalıp unuttuğunda Efendimiz onu azarlamamış, suçlamamış, bilakis ne yapalım Enes'im? Allah unutturmayı dilemiş, o da unutmuş buyurmuştur. Bu yaklaşım davranışı değil, çocuğun halini merkeze alan bir eğitim anlayışının yansımasıdır. Aynı zamanda çocuğa hem Allah'ın rahmetini hem de yetişkinin merhametini birlikte hissettirir. Esas olan çocuğun duygusunu bastırmak değil, o duyguyu birlikte taşımak, anlamlandırmasına eşlik etmek ve zamanla kendi duygusunu düzenleyebilir hale gelmesine alan açmaktır. Kalpten anlamak ve hissetmek çocuğun iç dünyasında gerçek iyileştirici etkiyi oluşturur. Gelelim bir başka davranış örneğimize. Öfkelendiğinde eşyaları atan çocuk. Bu davranışın duygusunu taşma, taşkınlık, yoğunluk olarak tanımlayabiliriz. Peki ihtiyacı nedir diye soracak olursak, çocuk eşyayı atarken aslında taşıdığı duygu yükünü atmaya çalışır. Duygumu düzenlememe yardım edin. Şu anda hissettiğim ve tanımlayamadığım bu duygu bana çok ağır geldi. Sadece beni anladığınızı hissettirin, benim sakinleşmeme yardımcı olun der. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün çocuğun davranışlarında yalnızca duyguyu değil, ihtiyacı da görmeyi konuştuk. Çünkü davranış çocuğun hem duygusunu hem de ihtiyacını taşır. Biz ihtiyacı gördüğümüzde davranış kendiliğinden yumuşamaya başlar. Bir sonraki bölümde ise başka bir tarafa bakacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun duygusunu nasıl şekillendirir diyerek ebeveynin duygularını düzenlemesi konusunda devam edeceğiz. Çünkü çocuk duygusunu düzenlemeyi ancak duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, halini ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur. İbadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök. Yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen açık oylamada 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun desteğiyle geniş bir mutabakat sağlanan düzenleme.

0: hükümet, PKK-KCK örgüt üyeliği, propaganda ve terörün finansmanı gibi suçları kapsıyor. Sürecin işlemesi için örgütün fiili varlığına son verip silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayımlanması şartı aranıyor. Kasten öldürme ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alanların kapsam dışı bırakıldığı yasada 15 yıl ve 6 hapis cezası alanların infazı 5 yıl, 15 yıl üzeriyle müebbet cezaların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Sürecin takibi ve koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul tarafından yürütülecek. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe'ye kadar tatile girdi. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların önemine dikkat çekti. Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Stoker ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması yönündeki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla 4. üye ülke olarak Mısır'ın da ittifaka dahil olabileceği gündeme geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İslam aleminin birliği adına önemli bir adım olarak niteleyip destek verdiği anlaşma, İsrail yönetiminde endişe verici olarak yorumlanırken, Pakistan Dışişleri Bakanı, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve barışı hedeflediğini vurguladı. İran tarafı anlaşmanın Tahran için bir endişe kaynağı olmadığını belirtirken, anlaşma Pakistan'da coşkuyla kutlandı. Türkiye'de ise İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında birlik ve dayanışma mesajı içeren özel görsellerle iletişim kampanyası yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Gürlek, merhum Yazıcıoğlu'na ait soruşturma dosyasının kapsamlı şekilde incelendiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklu olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, hiçbir noktanın karanlıkta kalmayacağı sözünü verdi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. Yerin 107 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre 111 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce binanın hasar gördüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber edilirken 4.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve Venezuela'da da hissedildi. Panama'da binalar tahliye edilirken Venezuela'da bazı yapılarda dış cephe çöküntüleri meydana geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 36, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 45, Medine 44, Kudüs 35, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 32, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 11 Ağustos Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbimiz akşamımızı, vaktimizi, ömrümüzü, haftamızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Bol dualı eylesin tabii ki ve dualarımızın kabul olduğu bir gün, akşam ve ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Dualarınızda olmak istiyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla. Dualarınızda bizlere de yer verirseniz Allah razı olsun efendim her birinizden. Akşamın bu güzel vaktinde özellikle ve dönüş yolculuğunda mesai bitiminde sizleri birbirinden güzel eserlerle ve bu kıymetli programla buluşturma gayesindeyiz efendim. Ama mesaisi bizler gibi devam eden bütün dinleyicilerimize tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. O halde hem mesai grubumuza hem yol grubumuza hem eve dönüşteki bütün değerli dinleyicilerimize yani araçta bulunan kıymetli dinleyicilerimize. Öte yandan tabii ki mutfak grubumuza sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz ve diyoruz ki mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Armağan edeceğiniz eserleri ve kişileri de yazıp gönderebilirsiniz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim an itibarıyla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Eskişehir'den Tuğba. Rabbimden mucize gibi bir haber bekleyen bütün Müslümanlar için Allah'ın bir bekleyiş içinde olanları beklediklerini nasip et. Hazreti Yakup'un duasıyla kabul olmasını diliyorum. Amin efendim. Canım ailemi ve sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Fatih Koca'dan bugün bize bir hal oldu eserini dinleyebilir miyiz? İyi yayınlar diliyorum. Konya'dan Ayşe Nur. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki güzel eserimizle buluşturalım. Ardından diğer mesajlarımız sessiz dinleyicilerimiz bekliyoruz. İstek eserlerinizi, mesajlarınızı akabinde devam edeceğiz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Hemen bakalım nerelerdeyiz. Trabzon'dayız efendim. Trabzon Araklı ilçesinden Arsin Yeşil Yalı'ya yürüyerek giderken sizleri dinliyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eseri tüm yakınlarıma ve Trabzon'a armağan etmek istiyorum. Mükremin ben, selam ve saygılarımla. Aleykümselam efendim. Bizden de size ve güzel memleketimiz Trabzon'umuza bolca selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar İzmir'den. Şadiye, işten gelen yorgun Sibel kızımla her gün siz

sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Size dualar ediyoruz. Allah razı olsun. Daim olsun efendim dualarınız. Bir dahaki eseriniz kızım Sibel'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki eserimizi, hatta bütün eserlerimizi sizlere armağan edelim. İzmir'e de bolca sevgiler, selamlar güzel memleketimize. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Afyon'dan Oya, babam için dervişin en ağır sınavı kendimden vazgeçtim ilahisi yayınlarsanız seviniriz. Annem için de Zahit bizi taneyleme eserini yayınlarsanız seviniriz. Nişanlım için de Fatih Koca'dan birinci söz Bismillah yayınlar mısınız? Annem Öznur, babam Sedat, nişanlım Talha zor günler geçiriyorlar. Lütfen onlara dua eder misiniz? Tüm dinleyicilerimiz dualar bekliyoruz efendim. Rabbim selamete erdirsin cümlemizi, içinde o kıymetli ailenizde inşallah. Diyanet Radyomuzu dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu yıl evleneceğiz inşallah. Bereketli mübarek olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hatta hiç vakit kaybetmeden hemen eserimizle sizleri buluşturalım. Eserimizin hemen sonrasında o güzel mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bilgisayar öğretmeni Yıldıray Tosun, ben Düzce Merkez Hafız Hasan Şem İmam Hatip Ortaokulu'ndan yeni katılan 5. sınıf öğrenci ve velilerimize aramıza hoş geldiniz diyoruz. Bize teslim ettiğiniz her evlat Rabbimizin bir hediyesi ve bizlere verilmiş kutsal bir emanettir. Onları hem ilim hem de güzel ahlaka, geleceğe hazırlamak için bu bizim en büyük gayemizdir diyor. Onlar için kardan aydınlık eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün öğretmenlerimize, kıymetli idarecilere, özellikle eğitim camiamıza sizler aracılığıyla bizler de selamlarımızı iletmiş olalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ekrem Güzel ben, hayırlı yayınlar diliyorum. Ayasofya eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Cümlemizin üzerine olsun. Seyrettim Ravzası'nın eserini yayınlarsanız sevinirim. Bütün dinleyenlerimize gelsin. Denizli'den selam olsun ve aleyküm selam. Hemen sıradaki eserlerimizi buluşturalım. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Sessiz dinleyicilerimiz, özellikle sizin mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Müzik

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Mesajlarınız eşliğinde programımıza devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Konya'dan Veli Demirlenk, sıradaki eseri bütün dinleyicilere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Konya'mıza selamı olsun efendim. Sinop'tan Ersin ben, çok sevdiğim sevgili eşim Pınar ve biricik oğlum Melih Erdem için ve tabii ki tüm Diyanet Radyo dinleyenleri için sıradaki eseri istiyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Amin efendim. Sevgilerle hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi günler diliyoruz, iyi günlerimiz olsun efendim. Demedim mi ilahisini istiyorum mümkünse Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, anneme ve sevdiğime gelsin. Bursa'dan Zeynep, teşekkür ediyoruz. Güzel Bursa'mıza da bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm Çağatay abim, aleyküm selam. Tokat'tan Seyhan ben, Grup Genç'ten Gurbet eserini istiyorum. Herkese armağan olsun. Hayırlı akşamlar, selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: 533 013 80 90.
1: Isparta Senir Kent ilçesinden Raziye, Kurgun, Gül Alırlar, Gül Satarlar ilahisini tüm Senir Kent için istiyorum. Selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Programımız çok güzel. İlahileriniz bizleri duygulandırıyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili eşim Halil İbrahim için Kardan Aydınlık eserini yayınlarsanız sevinirim. Kocaeli'den Özlem. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Gül Yüzünü Rüyamızda Görelim eserini yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Henüz gönderememiş mesajını bütün dinleyicilerimiz. Bekliyoruz efendim. Hem istek eserlerinizi hem selamlarınızı.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şehrivan'dan selamlar. Sıradaki eseri tüm Koyuncu ailesine istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İstanbul'dan Kübra ben. İş dönüşü akşam programınızla ruhumuzu dinlendiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Cihat'tan emanet eserini yayınlarsanız çok memnun olurum. Hayırlı programlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Afyon'dan Memnune sıradaki eseri kardeşim Şerife'ye armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selametle hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size ve hemen sıradaki eserimizle buluşturuyoruz. Ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınız eşliğinde programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba, Tokat'tan severek dinliyoruz. Merhaba efendim, çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Emin Aydan, Güllere Vurgun'un eserini anneme ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. İzmir Selçuk Çamlık Köyü'nden Fadime Şahin, Diyanet Radyomuza dinleyicilerine, çalışanlarına, eşim Şahin Bey, oğlum Salih Mirza'ya sıradaki eseri hediye ediyoruz. Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz. Biz de hemen sıradaki eserimizi sizlerle buluşturuyoruz. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz.

devam ediyor efendim. Hayırlı akşamlar. Çağatay Bey, İnegöl'den Cihan Doğan ben. Sıradaki eser kızlarım Sare Nur ve Azra Nur ve eşim Kübra için istiyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Denizli'den Yahya Özcan, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri doğacak olan torunuma hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selametle inşallah diyelim, bereketli, mübarek olsun. Efendim, sessiz dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz. Şu ana kadar uzunca bir zamandır yazmayan, ilk defa yazacak dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz. Nerelerde dinlenmekteyiz ve hangi şehirlerdeyiz? Tabii ki mesajlarınızı da okumak isteriz. Sizlere selamlar göndermek istiyoruz bizler de. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz yayınlar. Umut Murare'den Kun Feyekün eserini istiyorum İstanbul'dan. Yolda dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Bütün dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi yayınlar. Diyanet Radyomuzu Adana'dan Sevda sıradaki eser eşim Akif'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Erzurum'dan Eyüp Sever. Mehmet Emin Ay'dan Aşk Meydanı ilahisini eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Güzel bir eserimizi yine istemiş olduğunuz bir eserimize sizlerle buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Antalya'dan selam olsun. Teşekkür ediyoruz sıcak bir Antalya akşamından sizlere ve dinleyicilerinize. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz diyor isimsiz dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Düzce, Yılca'dan Fındık Bahçesi'nde dinliyoruz sizi. Kolaylıklar diliyoruz efendim bizler de sizlere. Orada bizi dinleyen bütün ailenize, bize yardım eden oğlum Salih Etka ve kızım Erva için bir yanım Gazze ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Hemen sıradaki güzel eserlerimizi sizlerle buluşturalım. Yine sizin belirlemiş olduğunuz eserler. Ardından devam edelim.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bursa Yenişehir'den selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Betül Neva Özmen, sizleri annemle Ankara'dan dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başkent Ankara'mıza selam olsun. Sıradaki eser Dervişhane'den Aşkın ile Aşıklar ilahisini annem Medine Özmen için armağan ediyorum. Sevgilerle. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki güzel istek eserimizi. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Konya'dan Ayşe ben. Aleykümselam. Bugün kızımla birlikte paspas yapıyoruz ve sizleri dinliyoruz bir yandan. Teşekkür ediyoruz efendim, kolay gelsin. Annem için, ailem için Mustafa Cihat'tan bir eser istiyorum, yayınlarsanız seviniriz. Bütün eserlerimiz sizlere armağanımızdır. Selamünaleyküm Çağatay abi, aleykümselam. Bizler İstanbul, Eyüp Sultan'dan Ahmet Yasir ve Yusuf Zahit. Sıradaki eseri canım babam Dursun'a, canım annem Sümeyye'ye armağan ediyorum. Hayırlı, bereketli yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. Bursa'dan Hüseyin Demir ben, kahrolsun Siyonist düşüncelere. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine armağan olsun. Olsun efendim. Hemen buluşturalım hatta sıradaki eserimizi, ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun. Sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. İstanbul'dan Tuğba Şehitler Ölmez Ezgisi, tüm aziz şehitlerimize teşekkür ediyoruz efendim ve bugün yıl dönümü olan Şehit Eren Bülbül ve Ferhat Başçavuş'a ve bütün Gazze, Filistin mazlum şehitlerine armağan olsun, ruhları şad, mekanları cennet olsun. İyi ki varsın Eren. Teşekkür ediyoruz efendim. Amin. İyi ki Diyanet Radyomuz var. Dualarımız sizlerle. İyi akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'ım bizi bağışla. İçimize ferahlık ver. Katından güzellikler ver. Sabır nasip eyle. Hayırlı kapılar aç. Kapanan kapının önünde beyhude bekletme bizleri ya Rab. Senden uzaklaştırma. Sana uzak yoldaşlık ettirme. Kalbimize istikamet ver ya Rab. Hazreti Resul ve Ehli Beytini sevmeyi, şefaatini, cennetin de cemalini nasip eyle. Amin. Hakan Nefes teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kırıkkale'den Duran Ulukaya, hayırlı ve bereketli bir akşam olması duasıyla selamlar ve aleyküm selam. Bizden de selam olsun efendim. Hemen sıradaki eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, vedamız öncesi yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz. Buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda sizlerle olmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, La yecuzu li ahadin en yetasarrafe fi milkil gayri bila iznihi kaidesi. Sahibinin izni olmaksızın hiç kimsenin başkasının mülkünde tasarrufta bulunması caiz değildir. Bilindiği üzere tasarruf kişinin hür iradesiyle sergilediği, yani kişiden sadır olan ve şari'in hukuki neticeler öngördüğü her şeydir. Tasarruf sözlü olabileceği gibi

0: fiili de olabilir. Şayet sözlü bir tasarruf söz konusuysa, bu da mülk sahibinin belirli şartlar çerçevesinde vereceği onaya mevkuftur. Yani o onaya bağlıdır. Buna göre şahıs mülk sahibinin izniyle tasarrufta bulunduğunu iddia etse, mülk sahibi de böyle bir izin vermediğini söylese, mülk sahibinin sözü dikkate alınır. Ancak bir koca eşi hayattayken onun mülkünde tasarrufta bulunduğu halde eşinin vefatından sonra varislerle ihtilafa düşse ve varisler tasarruflarının vefat eden eşin izni olmaksızın gerçekleştiğini iddia etseler, söz konusu koca da eşinin izni ile kendisi hayattayken tasarrufta bulunduğunu söylese, bu kocanın sözü dikkate alınır. Bir diğer detay da iznin, verilmiş olan bu iznin sarih, açık ya da delalet yoluyla, yani dolaylı olarak verilebileceği hususudur. Sarih, yani mülk sahibinin açık ve net bir biçimde izin vermesi, izaha gerek duyulmayacak kadar nettir. Bu izin delalet yoluyla da olabilir. Mesela ücretli çoban olarak tutulan bir şahsın merada hayvanları otlatırken hastalanan ve iyileşmesi de mümkün olmayan bir koyunu kesmesi durumunda koyunu tazmin etmesi gerekmez. Zira delaleten, yani dolaylı olarak buna mülk sahibi tarafından izin verilmiştir. Ancak bir zaruret durumu söz konusuysa, bu durumda mülk sahibinin izni aranmaksızın onun mülkünde tasarrufta bulunmak caizdir. Mesela elbisesi komşusunun bahçesine uçmuş olan bir şahıs, şayet komşusunun bunu gizleyip alıkoyacağından endişe ederse, komşusunun izni olmaksızın onun bahçesine girip elbisesini alma hakkına sahiptir. Haddi zatında bu da kişinin başkasının mülkünde gerçekleştirmeye yetkili olmadığı bir tür tasarruftur. Ancak zaruret dolayısıyla buna izin verilmiştir. Bu kaideden istisna olarak mülk sahibinin izni olmaksızın gerçekleştirilebilen bazı tasarrufların diyaneten geçerli olduğu ifade edilir kaynaklarda. Mesela borçlu olan bir şahıs kendisinden alacaklı olan ve bir üçüncü şahsa da borcu olan şahsın vefat etmesi durumunda, vefat eden bu alacaklısının başkasına olan borcunu ödemesi halinde bu işlem diyaneten caiz ve geçerlidir. Ancak bu durum yargı açısından değerlendirildiğinde, yani olay kazaen incelendiğinde, alacaklısının başkasına olan borcunu ödeyen bu şahsın bu davranışı bir nevi hibe gibi değerlendirilir. Bir babanın hasta olan oğlu için veya oğlun hasta olan babasının tedavisi için veya gıda maksadıyla ihtiyaç duyduğu şeyleri onun izni olmadan, onun malından harcama yaparak satın alması da sahih ve geçerlidir. Zira hastanın ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçla ilgili harcamalar normal davranışlardır, yani adeten sabit olan eylemlerdir. Dolayısıyla hastanın tedavi ve gıdaya olan ihtiyacı sarih, açık izin gibi değerlendirilir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bu dersimiz için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka Mecelle'den dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelle'den dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

aşk yine an seyretmeye ben inanırım.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İbrahim ateşe atılıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde İbrahim Nemrut tarafından ateşe fırlatılmıştı. Onun alevler içinde yanacak olmasına sadece ona tabi olan insanlar değil, melekler bile çok üzülmüştü. Ve ona yardım etmek için Allah Teala'dan izin almışlardı. Sonra Hazreti İbrahim'e geldiler ve "Biz Allah'ın izniyle sana yardım etmeye gelen melekleriz. Söyle ne istiyorsan onu yapalım. Allah'ın izniyle yağmur dolu bulutları buraya getirebilir ve yağmurla bu ateşi hemen söndürebiliriz. Ya da istersen şuradaki dağı kaldırıp ateşin üzerini örtebiliriz. Seni ateşin dışında bir yere de indirebiliriz." Hazreti İbrahim onların yardım tekliflerini kabul etmedi. "Benim bu halimi Rabbim biliyor ya, daha sizden ne isteyebilirim ki? O ne güzel bir vekildir," dedi. Melekler Hazreti İbrahim'in cevabının değişmeyeceğini biliyorlardı. Ateşle Hazreti İbrahim'in arasındaki mesafe giderek daralıyordu. Melekler saniyeler sonra kızgın korların ortasına düşecek olan Hazreti İbrahim'in bu tevekkülüne hayret ediyorlardı. Hazreti İbrahim'in yüreğinde korkudan eser yoktu. Rabbine duyduğu sonsuz güvenle işi ona havale etmişti. Aslında ateşte yanıp yanmamak Hazreti İbrahim için önemli değildi. O, Allah'ın rızasından başka bir şey istemiyordu. Ölüm Allah'a kavuşmak, kurtuluşsa Allah'ın ihsanına nail olmaktı. Hazreti İbrahim göz açıp kapanıncaya kadar tutuşan odunların üzerindeki alev topunun içinde kayboldu. Odunlar hala cayır cayır yanıyor. Alevler göklere yükseliyordu. Dumandan göz gözü görmez olmuştu. İbrahim'in haykırış sesini duymak isteyenler boş yere beklediler. Nemrut'un istediği olmuş, Hazreti İbrahim ateşe atılmıştı. İnsanlar birkaç gün bu olayı konuştu. Putlara hakaret etmek şöyle dursun, onların adı bile anılmadı. İbrahim'in annesi Nuna Hatun, yeğeni Lut, amcasının kızı Sare ve inanan diğer birkaç kişi İbrahim'in ateşe atıldığı günden beri yas tutuyordu. İbrahim'in daha önce kimseye verilmemiş bir ceza ile cezalandırılmış olması onları ayrıca üzüyor ve kahrediyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Nemrut ve adamları ateşin yakıldığı bölgeden geçiyorlardı. Onun gelişini gören kalabalık bir grup insan da onlara eşlik etti. Ateşin etkisi hala devam ettiğinden Nemrut ve adamları yüksek bir tepeden ateşin yandığı yere bakarken gözlerine inanamadılar. Bir insan kül olmaya yüz tutan ateşin ortasında sapasağlam duruyordu. Nemrut gördüklerinden emin olmak için etrafındakilere sordu. "Siz de ateşin ortasında İbrahim'e benzeyen birinin gezmekte olduğunu görüyor musunuz?" "Evet," dediler. "Peki onun ateşe atıldığını siz de görmediniz mi?" "Yine evet," dediler. "Peki bu gördüğümüz kimdir o halde?" Bu soruya kimse cevap veremedi. Ateşin ortasında yanmadan gezinen kişinin Hazreti İbrahim olduğu gün gibi ortadaydı. Bir kez daha kendini güçsüz hisseden Nemrut'un dudaklarından bir fısıltı halinde şu cümleler döküldü. "Anlaşıldı. İbrahim'in tanrısına gücümüz yetmeyecek. Derhal onu şehrimizden kovun. Nereye giderse gitsin. Ama burada bir dakika daha kalmasını istemiyorum." Ateşin Hazreti İbrahim'i yakmadığı haberi bütün şehre yayıldı. Duyanlar hayretten neredeyse küçük dillerini yutacaktı. İbrahim'in ateşin ortasında yanmadan durabilmesi insanları şaşkına çevirmişti. İnsanların akıllarına sığdıramadığı hadise Allah Teala için ne kadar da kolaydı. Hazreti İbrahim Allah'tan başka hiçbir varlığın yardımını kabul etmeyeceğini ilan edince Yüce Allah onu korumayı kendi üzerine aldı. eşi benzeri görülmemiş bu cezadan eşine rastlanmayan bir şekilde dostu Hazreti İbrahim'i kurtaracaktı. Ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol. Ateş derhal bu ilahi emre uydu. Hazreti İbrahim'i saygın bir misafir gibi ağırladı. Başkalarını yakıp küle çeviren ateş, Hazreti İbrahim'e serin bir esintiye dönüştü. Dışarıda kıyamet koparken, alevlerin ortası Hazreti İbrahim için muhteşem bir bahçeye dönüştü. Şehir halkından bazıları yaşananların sıradan bir olay olmadığını anlamışlardı. Görmeyen, duymayan ve insanlara bir zararı ve faydası dokunmayan şu putlara tapınmaktan vazgeçin. Gerçek ilah, her şeye gücü yeten, bir ve tek olan Allah'tır diyen Hazreti İbrahim haklı çıkmıştı. Kimileri bu olayla İbrahim'e derin bir sevgi beslemeye başladı. Bundan sonra onun yanında, onunla beraber olmaya karar verdim. Onu ateşten bile koruyabilen bir varlığın gerçek sevgiyi ve kulluğu hak ettiği sonucuna vardılar. Menfaatleri için putlara sapmayı tercih edenlerse, Hazreti İbrahim'in haklı olduğunu bilseler de Allah'a inanmaya yanaşmadılar. Çünkü putlar onlar için kazanç kapısıydı. Putları yapanlar, satanlar, taşıyanlar, puthanenin işlerini yürütenler ve putlara getirilen hediyeleri bölüşenler bu gruptandı. Anlaşılan bu bozuk düzende bir süre daha ısrar edeceklerdi.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Neme gerek benim bilsem bu halkın kuru kavgası, bana yetmez mi alemde heman o dostun sevdası? Gönül verenler o şaha, yüz uranlar o dergaha, nice baksın izz ile caha, yeter onlara mevlası. Bu yolda sen makam menzil hiç edinmeyesin ey dil, ne menzilde olursan bil, onun var dahi alası. Bakanlar ruh-i dildara ne meyletsin bu gülzara, İki alemde onlara yeter hüsnün temaşası. Visale ermeye ey can tutalım olmaya imkan, gönülden çıka mı bir an senin vaslın temaşası? Merhaba Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi Emir Buhari'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Emir Buhari, Nakşibendiye tarikatı büyüklerinden Muhammed Fanevi'nin torunudur. Buhara'da dünyaya gelir, ilk eğitimine Buhara'da başlar. Daha sonra Semerkant'a gidip Ubeydullah Ahrar'a intisap eder. Burada Anadolu ve Rumeli'de Nakşibendiye'nin yayılmasına öncülük eden Abdullah İlahi ile tanışır. Emir Buhari, Şeyhi Ubeydullah Ahrar'ın müsaadesiyle Semerkant'tan ayrılır ve Abdullah İlahi ile birlikte

Kütahya'ya gider. Kütahya'da bulunduğu süre içerisinde Abdullah İlahi'ye intisap eden Emir Buhari, ondan aldığı icazetle İstanbul'a gelir.

Bir ulu dergahı Hak'tan intisabım var benim. Hak bilir kim oradan çok fethi babım var benim. Götürür gözden hicabı zulmetin taliplerin. Nur verir aleme ki bir afitabım var benim. Ahirette hiçbir nesneden gam yemezim dostlar. Dünyada onun gibi âli cenabım var benim. Arzu eyler canu dilim hizmetinde olmayı. Ol sebeptendir ki gayet ızdırabım var benim. Cümle evrakım derip dürdüm bu ilmin defterin. Şimdi harfi nakşı yok bir hoş kitabım var benim.

Kütahya'dan İstanbul'a gelen Emir Buhari, Nakşibendiye'nin yayılmasına vesile olur. Her geçen gün müritleri artan Emir Buhari için devrin hükümdarı 2. Bayezid, Fatih Camii'nin batısında Emir Buhari'nin evinin bulunduğu yere bir mescit ve dervişler için hücreler inşa ettirerek burayı bir Nakşibendi tekkesi haline getirir. Müntesiplerin sayısının artması neticesinde ilerleyen dönemde Ayvansaray ve Edirne Kapı'da birer tekke daha açılır. Emir Buhari 1516 yılında vefat eder ve Fatih'te bulunan tekkesinin bahçesine defnedilir. Emir Buhari'nin Risale Fit Tasavvuf adında bir risalesi, Mevlana'nın şiirlerine yazdığı şerhler, Farsça ve Türkçe divançesi bulunmaktadır. Emir Buhari çoğu şiirinde mahlas kullanmamıştır. Diyanet Radyomuzun sevgili dinleyenleri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre, o zerre ki cihazı

Kan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm Diyanet Radyosu ailesi. Ekrem kardeşime ağlama karanfil ilahisini armağan ediyorum sizin aracınızla. Bütün dinleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan Hasret Kafesi ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi çok sevdiklerime ve beklediklerime gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Ben Müşra. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde eserine istiyorum. Şimdiden çaldığın için teşekkür ediyorum. Sevdiklerim için istiyorum bu ilahiyi. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm. Ben Trabzon Arsin Yeşilyalı'dan Mükremin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sıradaki eseri yakınlarıma armağan ediyorum. Sizlere armağan ediyorum.

Eskişehir'den herkese selamlar. Sıradaki eseri canım eşim ve canım oğlum için istiyorum. Çok teşekkür ederim Diyanet Radyo. İyi yayınlar.

selamünaleyküm aleyküm sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Uğur Işılak'tan yok bir nefes tak gibi evgisine sevgili abi Abdullah için diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, bazı insanlar Ahzab suresine takılmışlar. Birisi çıkmış, üst perdeden ahkam kesmiş. Bu sureyi reddediyormuş. Kitap teklif olmalıymış. Başkasının yorumuna ihtiyaç duymamalıymış. Her okuyan aynı anlamalıymış. Evrensel bir dilde yazılmalıymış. Öyle baldız hikayesi bulunmamalıymış. Bir de Newton'la karşılaştırmış. Nedir bu sure hocam?
2: Ahzab suresi Medine'de inmiş. Sureye bu ismin verilmesinin nedeni, bazı Arap kabilelerin Yahudilerle işbirliği yaparak Medine'yi kuşatmalarıyla gerçekleşen Hendek Savaşı'nda yaşananların burada anlatılmasıdır. Ahzab, Hizip kelimesinin çoğulu, hizipler, gruplar, topluluklar anlamında kullanılır. Günümüzde Araplar bu kelimeyi parti anlamında kullanıyorlar. Hendek Savaşı dışında bu surede mirasa, evlenmeye, boşanmaya, örtünmeye ve sosyal ilişkilere yönelik düzenlemeler bulunmakta. Aslında genelde Kur'an'a, özelde bu sureye takılanlar, getirilen düzenlemelerden hoşlanmayanlar. Bazıları bunu açıktan diyemiyorlar, baldız meselesi şeklinde basit indirgemelere gidiyorlar.
1: Neden bu düzenlemelere takılıyorlar?
2: Bu tür takılmalar yeni değil. Peygamberlerin kıssalarına bakılırsa her dönemde var. Peygamberlerin karşıtlarının en büyük suçlamaları, sen atalarımızın dinini değiştiriyorsun, bizi onlardan koparmak istiyorsun, biz onların yolundan gideceğiz şeklinde olmuş. Peygamberlerin atalarınız şayet yanlış yoldaysa, geçersiz ve temelsiz inançlar, putlar ve tabular uydurmuşlarsa da mı? Şeklindeki sorularına cevap veremeyince, inkara, yalanlamaya, hatta iftiraya gitmişler.
1: Peygamber Efendimiz zamanı nasıl?
2: Benzer durum. İnsan aynı insan. Hazreti Peygamber'in karşısına geçip bundan başka Kur'an getir yahut bunu değiştir gibi saçma ve çocuksu çıkışlar yapmışlar. Bugün de aynı. Bazıları çağlar boyu söylenen bu tür nakaratları tekrarlayıp duruyorlar. Sadece sözler ve misaller farklı, anlam ve maksat aynı. Sıkıştıkları zaman olmadık inançlara kapılırlar. Büyüyünce cinciye koşarlar. Yıldızlardan ve burçlardan medet umarlar, gördükleri halüsinasyonlara türlü anlamlar yüklerler ama mesele din ve hakikat olduğunda yüz çevirip çeşitli bahanelere sığınırlar, olmadık yakıştırmalara kalkışırlar.
1: Ahzab suresi demiştik hocam.
2: Bu surenin bazı ayetleri Medine döneminin ilk yıllarında inmeye başlamış. Kur'an'ın parça parça inmiş olması özelliği gereği, surenin tamamının inmesi Medine döneminin 9. yılına kadar sürmüş. Surenin bütünü okunduğunda, Müslümanların Hazreti Peygamber'e, ailesine, topluma, birbirlerine yönelik hukuki ve sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair düzenlemelerin yer aldığı görülür. Öte yandan inkarcıların ve münafıkların fitnelerine karşı uyarılar bulunur. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. Her insan aynı anda bir ailenin üyesi, mahallenin komşusu, şehrin hemşerisi, ülkenin vatandaşı, bir işletmenin çalışanı, alışveriş yapan, mücadele eden, arkadaşlık kuran, korktuğundan kaçan, ihtiyacı olana yönelen bir kişidir. Bütün bunlar eş zamanlı ve paralel yürür. Dolayısıyla hepsiyle ilgili kurallar ve düzenlemeler bulunur. Aksi takdirde karmaşa yaşanır ve insanın hayatını sürdürmesi imkansızlaşır. Bakıldığında hayvanlarda bile belli bir hiyerarşi ve mekan kuralları vardır. Aralarındaki çatışmaların çoğu bunların çiğnenmesinden kaynaklıdır. Ahzab suresi tam da insanların bu çok yönlü hayatlarına göre düzenlemeler içermektedir. Çünkü insan hayatta ya karşılıklı mücadele ya da dayanışmayla hareket eder. Bu iki davranış türüne yönelik kurallar konulmazsa sürekli gerilim hali yaşanır. Bunu en iyi bilen Yüce Allah bir takım kurallar belirlemiş ve rahmet peygamberi aracılığıyla bunları kullarına bildirmiştir.

0: Bu kuralların bildirildiği Kur'an surelerinden biri de Ahzab suresidir.
1: Şu baldız meselesi bazıları gelin ediyor. Nedir bu konu?
0: Anlaşılan cahillik ya da karşıtlık psikolojisi kafalarını öyle bürümüş ki kavramları ayırt edemez hale gelmişler. Bu surede ne baldız ne de gelinden bahsedilir. Buradaki olay Hazreti Peygamber'in hala kızı Zeynep'le evliliğidir. Biz bu konuyu Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliğine niçin takılıyorlar adıyla yazdık. Oraya bakılabilir. Kısaca söylemek gerekirse onların küçümsedikleri bu konu her toplumda var olan evlilik ve boşanma meselesidir. Evlilik ve boşanmanın olmadığı veya önemli görülmediği bir toplum gösterilebilir mi? Yüce Allah bu surede dinin ilk uygulayıcısı olan rahmet peygamberi üzerinden evlilik ve boşanmanın nasıl olması gerektiğini örnekleme yoluyla anlatmış. Örnekleme, eğitimde en çok kullanılan yöntem. Bizim de en güzel örneğimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bununla bağlantılı getirilen bir başka kuralsa, kişinin biyolojik anne babasına nispet edilmesi, yani evlatlık kurumunun kaldırılmasıdır. Aile ilişkilerinin rastgele değil, Allah'ın koyduğu doğal kan bağına göre düzenlenmesidir. Tarihte önemli kişilerin kızı, oğlu veya yakını olma iddiaları yanında, başkalarının çocuklarına sahiplenmeler de çokça olmuştur. Bugün de zengin olanlara gelip akrabalık iddiasında bulunanlar, önemli kişilerin yakını olduğunu iddia ederek ilişki kurmaya ve iş yapmaya çalışanlar yok mu? İslam bu tür istismarları önlemek için bir düzenleme getirmiş, ailenin tespitinin ve miras taksimin kan bağına göre yapılmasını ve kişinin sadece biyolojik yani gerçek anne babasına nispet edilmesini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla Zeyd'in evliliğini engelleyecek şekilde Hazreti Peygamber'le bir akrabalık bağı yok. Zeynep de gelini ya da baldızı değil, halasının kızı. Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliği de hala kızıyla yapılmış bir evliliktir.
1: Hocam, aynı surede hem savaş, hem evlilik, hem de sosyal kurallar zikrediliyor.
0: Bunların hepsi eş zamanlı ve paralel gerçekleşebilir. Savaş oldu diye insanlar evlenmeyecek, yemeyecek, içmeyecek, sosyal ilişkilerini kesecek mi? Bu surede de hayatın doğal akışına uygun düzenlemeler getirilmiş. Savaş ve barış halinde insanların kişisel ve sosyal ilişkilerinin ve düzenlerinin nasıl olması gerektiği gösterilmiştir.
1: Bunlar gerçekken bu sureye neden bu kadar takılıyorlar?
0: Takılmalarının birçok nedeni var. Sanırım en önemlisi eski müşriklerin itirazlarında olduğu gibi arzularına ve beklentilerine uygun kurallar içermemesi. İkinci önemli neden, çağın bir hastalığı olan aşırı özgüven patlamasıyla her şeye ayar verme cüretkarlığı. Deizm ve ateizm bunun en uç noktası. Deistler haşa Allah'a ayar vermeye kalkışıyorlar, ateistler ise onu yok saymaya. Bu durum zihin şirazelerinin dağıldığı modern zamanlara özgü. Diğer bir neden, narsist ve bencil bir psikolojiye yakalanmış olması modern insanın. Her şey buna göre olmalı ve herkes beni görmeli demeye başladı. Bencillik ailelerin dağılmasını, ilişkilerdeki samimiyetin yok olmasını, toplumsal birlik ve bütünlüğün bozulmasını, değerlerin azalmasını, ahlakın yozlaşmasını beraberinde getirdi. Ahzab suresi özelindeki itirazlar, bu gidişatın dine ve dini değerlere yansıtılmasından başka bir şey değil. Bu sureye eleştiri getirenlerin itirazlarına bakarsanız, bir yönüyle arzu ve heveslerine cevap alamamanın getirdiği hırçınlığı, bir başka yönüyle her şeye ayar verme telaşının kabalığını görürsünüz.
1: Newton'la karşılaştırmaya ne demeli?
0: Elma ile armudu, havuçla muzu karşılaştırmak gibi bir şey. Biri peygamber, diğeri bilim adamı. Bu kadar alakasız karşılaştırmalar yapmak için çok uğraşmış olmalılar. Eskiler bu çiplere cehli mürekkep derler. Bir nevi öğrenilmiş cehalet. Bunların yaptığı bilimi dogmalaştırıp inanç haline getirmek. Ahlaki ve dini değerler için bile onu ölçü kılmak. Sonuç, havanda su dövmek. Bu konuyu daha önceden din ve bilim çatışır mı adıyla ele almıştık. Aynı şekilde Kur'an'ın evrensel dilde inmesi meselesine de yine Kur'an Araplara mı indi yazımızda bu hususları konu ediyoruz.

0: inmiştik.
1: Peki ne yapmalı?
0: Kur'an okumalı ve rahmet peygamberinin hayatını örnek almalı. Onun ve arkadaşlarının hayatında bize çok güzel örnek tabloları var. Onun sünnetini dışlamadan veya lafsi yorumlara indirgemeden bugünün gerçeklerini o günün değerleriyle buluşturmalı. Değerlerimizden taviz vermeden bir arada yaşamanın yolu, yordamı ve yöntemi bizim engin tarihi tecrübelerimizde var. Anlayacağınız, insanlara insan gibi yaklaşmalı. Çünkü dünden bugüne insan psikolojisinde, ilişki biçimlerinde ve bakış açılarında çok büyük değişmeler yok. Değişim, pratik hayattaki araç ve gereçlerde. Dil, ırk, renk ve şekil farklılığı dışında insanların davranış kalıpları benzer. Küçümsemeler, yalanlamalar, çekememezlikler, sahtelikler, sahtekarlıklar, iftiralar, ikiyüzlülükler. Dün neyse bugün de o. Allah'a inanma ve ibadet etme, yaratılanı yaradandan ötürü sevme, insana değer verme, çevreyi koruma, muhtaçları gözetme. Merhamet, adalet, samimiyet. Büyüklerine hürmet, küçüklere şefkat. Aynı şekilde dün neyse bugün de öyle. Değerlerdeki aşınmalar veya altüst olmalar, bilim ve teknolojideki gelişme ve değişmeden değil, insanın kendinden, kendini bilmesi ya da bilmemesinden.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Düzce'ye doğru yola çıkıyoruz. Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi Karaçalı Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta ve 1323 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan Düzce ve çevresinin Kaynaşlı'nın Sarıçökek köyünden bu çevreye yerleşen Manav Türkleri tarafından sık ağaçlarla kaplı olan bölgede çivi kullanılmadan yaptıkları ve çandı tipi dedikleri yaklaşık 700 yıllık bir cami-i şeriftir. Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi Hazretleri'nin 1323 yılında bölgeye geldiğinde inşa ettirdiği kabul edilmektedir. Kıymetli dostlar, 1323 yılında Orhan Gazi Hazretleri Üsküp'ü Osmanlı topraklarına katmak amacıyla yürüttüğü sefer sırasında kış mevsiminin çetin koşulları sebebiyle ordusuyla birlikte Çayağzı yahut o dönemde Aftun-u Rüfta köyüne gelmiş ve burada konaklamıştır. Bu süreçte dere kenarındaki bir alanda 6 adet büyük taş üzerine uzun ağaç kütüklerinin çentiklenerek birleştirilmesiyle camiyi inşa ettirilmiştir. Osmanlı arşiv kayıtlarında yapı Sultan Orhan Camii Şerifi adıyla geçmektedir. Kıymetli dostlar, Camii Şerif Osmanlı döneminde Anadolu'da görülen çantı tekniğiyle inşa edilmiş harikulade bir yapıdır. Bu dönemde tomruk veya kerestelerin iç kısmına derin çentikler açılarak kütüklerin birbirine geçirilmesiyle dörtgen kasnaklar oluşturulmuştur. Temel yerine iri taş bloklar üzerine oturtulan yapı çivi kullanılmadan inşa edilmiştir. Bu teknik özellikle ahşabın dayanıklılığını arttırmak ve yapının uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Yapı dikdörtgen planlı olup yaklaşık 9 metreye 12 metre ölçülerindedir. Temeli antik taş bloklar üzerine yerleştirilmiş kütüklerden oluşmakta. Alaturka kiremit kaplı kırma çatıya sahip ve özellikle minaresi bulunmamakta. Kıymetli dostlar, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16 Ekim 1995 tarihli ve 4221 sayılı kararıyla tescillenen Cami-i Şerif, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Restorasyon kapsamında duvar, taban, tavan, son cemaat mahalli ve minber yenilenmiş. Cami-i Şerif'in bulunduğu alanda erken Osmanlı döneminden geç Osmanlı dönemine kadar tarihlenen mezar taşları yer almakta. Özellikle sarık motifli taşlar dikkatimizi çekiyor. Bu mezarlık, bu hamuşan, yapının sadece dini değil, aynı zamanda tarihi bir değere sahip olduğunu göstermekte. Kıymetli dostlar, tarihi Orhan Gazi Camii Şerifi, Osmanlı ahşap mimarisinin nadir örneklerinden biri olarak kültürel miras statüsünde yer almaktadır. Çantı tekniğiyle inşa edilmiş olması, Anadolu'nun geleneksel ahşap yapı tekniklerinin günümüze ulaşan özgün bir temsilini bizlere sunmaktadır. Allah-u Teala yaptıranlardan, yapanlardan ve burada ibadet ve taat ile meşgul olanlardan ve cümle geçmişlerimizden razı olsun. Kıymetli dostlar, Düzce'den Orhan Gazi Cuma Camii Şerifi'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi,

sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Eğer gönlünde göklere yükselmek varsa, mana kanadını aç, yüksel. Şayet gönlün gökyüzünü değil de yeryüzünü arzu ediyorsa, haline ağla, feryat et, sızlan. Çünkü sen yeryüzüne ait değilsin. Ey Hakk'ın kulu, göklere giden yolu bulmak ümidiyle kalk, mihrabın önünde bir mum gibi ayakta dur, ibadete başla. Bütün gece başı kesilmiş mum gibi ağla. Arayış, istek uğrunda sıcak gözyaşları dök, yan, yakıl. Fazla yemekten, içmekten ağzını kapa, dudağını yum, gökyüzü sofrasına koş.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde yer alan bir dua cümlesini arz etmeye çalışacağım. Tarihte yaşamış olan ve inananlara karşı mücadele eden Calut isimli bir komutanın, kendisi ve askerlerine karşı mücadele yapan inananların oluşturmuş olduğu topluluğun yaptığı duayı Rabbimiz bize bildiriyor. Bize bildiriyor ki bir anlamda hayatın akışı içerisinde düşman ordularıyla karşı karşıya geldiğimizde, onlarla mücadeleye girdiğimizde veya farklı sıkıntılarla karşılaştığımızda Rabbimize sığınalım ve ona yalvarıp onun yardımını talep edelim. Ayet-i kerimede geçen ifadeler şöyle: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca şöyle dediler: Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Kıymetli kardeşlerim, dikkat ettiğiniz üzere ayeti kerimede 3 dua ifadesi cümlesi yer alıyor. 1. Dua eden müminler, müminler topluluğu Cenab-ı Allah'tan şunu talep ediyorlar: Rabbimiz, bizi sabırla donat. Sabırla bizi destekle. Sabır, dünya imtihanından muvaffak olarak ayrılabilmek için İnsanın, müminin hayatında olmazsa olmaz bir değerdir, kıymettir. En büyük yardımcı, en büyük destektir sabır. Zira sabır olmasa mümin ibadetlerini yapıp yerine getiremez. Sabahın erken vaktinde kalkıp namaz kılmak bir sabır işi. Uzun yaz günlerinde her türlü yorgunluğa rağmen geç vakte kadar bekleyip yatsı namazını kılıp yatmak bir sabır işi. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek bir sabır işi. Hac ibadetini hakkıyla yapabilmek bir sabır işidir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kötülük, yanlış, günahlara karşı dur diyebilmek, nefsin arzu ve isteklerine karşı yanlış yapmamak bir sabır işidir. Dolayısıyla müminin Cenab-ı Allah'tan dünya hayatı içerisinde dileyeceği en büyük kıymetlerden biridir sabır. Ve işte düşmana karşı mücadele edilirken de sabır, cephede nöbet tutarken de sabır. Şimdi Gazze'li kardeşlerimiz yıllardan beri bu sabırla soykırım yapmaya çalışan zalimlere karşı bir mücadele veriyorlar. Ve Cenab-ı Allah onları, biz buradan baktığımızda belki sabredemeyeceğimizi düşündüğümüz hallerde sabırla onları donatıyor, destekliyor. İşte düşmana karşı mücadelede olmazsa olmaz bir fiil oluyor elbette sabır ve müminler topluluğu düşmana karşı Cenab-ı Allah'tan bir sabır diliyorlar. 2. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا İstikamet diliyorlar. Bize sebat ver. Dayanma gücü ver, istikametimizi kaybettirme. Kıymetli kardeşlerim, doğru hal üzerine devamlılık başlı başına bir kıymettir. Bir iyiyi, güzeli, doğru davranışı yapmak önemlidir ama bunu bir süreklilik içerisinde yapmak ayrı bir değerdir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli ibadetin devamlı yapılan, az da olsa süreklilikle yapılan ibadetler olduğunu ifade edip dile getirmişlerdir. Sebat etmek,

dayanmak, istikametten ayrılmamak o kadar önemli ki, o yüzden biz namazlarımızın her rekatında Fatiha'yı okurken ihdinas sıratal mustakim diye o sırat-ı mustakimi, o dost doğru yol üzerinde sebat etmeyi Rabbimizden dileriz. Düşmana karşı verilen mücadelede hakkın mücadelesini yaparken de sebat dilemek, sebat etmek oldukça önemli. Ve son ifade, vansurna alel kavmil kafirin, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Kıymetli kardeşlerim, insan elinden geleni yapacak elbette. Gücünü gösterecek, sabredecek, sebat edecek. Ama bütün bunlar nihai başarı için kulun gayreti, kulun çabası yetmeyebilir. O yüzden ayetin son kısmında kafirlere karşı bize yardım eyle. Müminin her daim Cenab-ı Allah'tan dileyeceği taleplerin biri budur. Kafirlere karşı, fasıklara karşı, zalimlere karşı Cenab-ı Allah'tan yardım talep etmek, dilemek. Müminler için oldukça önemli. İşte bu ayeti kerimede de müminler topluluğu bir düşman ordusuyla mücadele ederken hem sabırla donanmayı, hem sebat üzere kalmayı, hem de Cenab-ı Allah'tan yardımı diliyorlar. Bazen yaşanan hadiselerde dua ettiğimizde duamızı küçümseyerek, duaya hafife alarak sadece dua mı ediyorsunuz derler ya, dua asla küçümsenecek bir eylem değildir. Savaş meydanlarında mücadele esnasında yapılan nice dualar vardır ki zayıf toplulukları büyük topluluklara karşı galip getirmiş, yenilmez denilen orduları ve toplulukları yok edip ortadan kaldırmıştır. Bu vesileyle biz de dünyanın farklı yerlerinde kendilerine zulmeden zalimlere karşı mücadele eden bütün inananlar için dua ediyoruz. Rabbim İslam'ın, müminlerin davasını, mücadelesini veren, güden bütün kardeşlerimizi sabırla donatsın. Onları sebat ve istikamet üzere daim eylesin ve onları ve bütün müminleri kafirler topluluğuna karşı muzaffer eylesin. Dualarımız kabul olsun.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil.

0: Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.

0: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais,

zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya şehit, ya şehit, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Veliyim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Sıkıntıdan bunalan biri bir psikiyatre müracaat edip, "Doktor," der, "mutsuzum. Sebepsiz yere canım sıkılıyor, üzüntü içindeyim." Doktor bir an düşündükten sonra, "Seyahate çıkmalısın," der danışanına. "Bugüne kadar dünyayı dolaştım, halen de dolaşmaktayım," cevabını verir. Bu defa doktor ona sanat eserleriyle ilgilenmesini önerir. Adam, "Doktor bey, ben her gittiğim yerde müzeleri gezerim. Evimde sayısız tablolar ve sanat eserleri var," deyince şaşıran doktor, "Öyleyse sana bir öğüt vereyim," der. "Şehrimize dünyaca ünlü bir tiyatro grubu gelmiş. Bütün halk onu görmeye koşuyor. Hele o palyaço yok mu? İnsanı öyle güldürüyor ki herkes derdini unutuyor. Adı Grimaldi. Bence git o palyaçoyu gör," derim. "Emin ol, kahkahaya boğulacaksın." Adam derinden içini çekerek, "Bunun hiç faydası olmayacak doktor," der. "Çünkü o palyaço Grimaldi benim." Kıymetli dinleyenler, bazen bir kaçış, bazen de bir arayıştır yalnızlık. Ne aradığını bilmeyen için her arayış yalnızlığa açılan bir koridordur. Bunca insan, bunca iş, bitmeyen davetler, hayranlıkla takip edilip takdir edilen insanlar içinde, sanatın zirvesinde alkış sesleri arasında yalnızlığa mahkum olan şöhretler hiç de az değiller. Modern insanın yalnızlığı aslında tam bir ironidir. Dağ başında koyunlarıyla vakit geçiren bir çobanın yalnızlık şikayetinden çok daha fazladır şehir insanının yalnızlık kaygısı. Çoğu zaman insanda bulamadığı, evinde barındırdığı bir hayvanda bulma ümidiyle hayata tutunan yalnızlar. Sıcacık bir dokunuşa dünyasını vermeye hazır yalnızlar. Aradığı bir tutam sevgiyi bulma adına diyar diyar dolaşan yalnızlar. Kendini kaybetmekten, kendini bulamamaktan bulanıp depresyona giren yalnızlar. Etrafındaki kalabalığa bakıp da yalnız olmadığını sanan yalnızlar. Dost deyip gönül harimine davet ettiklerinden vefa görmeyen yalnızlar. Dünya ve içindekilerinin ona göz kırpmasıyla başı dönüp düşen yalnızlar. Hazzın ve zevkin peşinde yol alıp neticede eli boş kalan yalnızlar. Şöhret tuzağına düşüp zehri bal yerine yiyen, gönülden uzaklaşan yalnızlar. Ve bir gün dünyaya elveda dediğinde berzah aleminde yalnız kalıp yalnızlaşanlar.

Sığar da koca aleme bir gönül, sığmaz şu gönüle bir alem. Halbuki Allah kuluna kafi değil mi ilahi beyanı? Yalnızlığı insan için imkansız kılmaz mı? Gecenin bir vaktinde, belki vakti seherde kulun yalnızlığını giderecek bir ünsiyet vesilesi sunmaz mı? En büyük yalnızlık, senden uzaklık ya Rab. Bize yakınsın elbet, ne olur bizi de kendine yakın et.''

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.

0: akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
1: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
2: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
3: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
2: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
1: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
4: 114. bölüm.
1: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
5: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
1: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı.
6: Bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu! Yüce Tanrım sen bizi koru!
7: Araplar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Geri çekilin!
8: Kapıyı açın!
9: Kapıyı açın! Kapıyı açın!
10: Açın şu kapıyı!
11: Yüce Tanrım sen bizi koru!
12: Açın beni!
11: Açın kapıyı! Açın! Hadi artık içeri alın bizi! İçeri alın!
7: Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu!
1: Peygamberimiz onların bu halini görünce askerlerini savaşa teşvik etmek için Allahu Ekber diye tekbir getirdi ve şöyle dedi. Harap olup gitti Hayber. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Bişr, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı.
13: Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana.
14: Dedim ya, ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim?
13: Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın.
14: Tamam. Tamam, sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana.
13: Dinliyorum.
14: Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar.
13: Onu biz de biliyoruz. Başka?
14: Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş.
13: Evet, devam et.
14: Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları 10.000'i geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var. Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız.
13: Senin Hayber'in casusu olduğunu. Eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım.
14: Ulu Tanrım, lütfen sakin ol, beni öldürme, yalvarırım, tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın?
13: Evet.
14: Benim Medine'de yaşayan bir amcaoğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi. Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı. O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sarklığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı.

0: Buna Yesrib'deki Araplar da Kureyş de sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, amcaoğlum bunları söylediğinde Kinane'de bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak, sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim. Gatafan henüz gelmedi. Hayber'dekiler kalelerinde yalnız ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: O bir casus. Vur boynunu gitsin.
1: Ona söz verdim Ömer. Canı emniyettedir.
2: O zaman sıkıca bağla. Bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın.
1: Sıkıca bağlayın şunu.
3: İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı.
4: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
5: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
4: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız.
5: Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir.
6: Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım.
4: Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız?
6: Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak bizim için hayat hakkı kalmayacak da ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz.
7: Bence savunma savaşı yapmalıyız.
6: Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz.
7: Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var?
8: Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler.
7: Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak.
8: Evet evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir.
4: Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz.
7: Evet, tabii ki biz galip geleceğiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz galip geleceğiz.
3: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu.
9: Osman, çok düşüncelisin.
10: Naim kalesini nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyd.
9: Bu hisarı ne yaptıysak alamadık.
10: Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler.
9: Okçuları çok iyi nişan alıyor.
10: Evet, şehit sayısı 10'u buldu.
9: Yaralılar da var. Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor.
10: Allah yardımcımız olsun.
9: Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun. Biraz istirahat etsen olmaz mı?
10: Olmaz Zeyd. Daha fazla zayiat vermek istemiyorum. Resulullah nasıl oldu?
9: Hala hasta. Sancağı sana ve Ebu Bekir'e teslim ettikten sonra biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik.
10: Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin.
9: Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi?
10: Ömer.
9: İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah.
10: İnşallah.
9: Hayırdır Ebu Dücane? Ne oldu?
11: Ömer az önce bir casus yakaladı.
9: Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur.
11: Evet. Naim Kalesi'nin tüm zayıf noktalarını öğrendik.
9: Çok güzel. Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha.
10: Çok şükür.
11: Ömer birazdan yanınıza gelecek. Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi.
10: Tamam. Birazdan saf düzenini alırlar.
11: Ben geri dönüyorum. Yine haberleşiriz.
10: Hadi selametle.
3: Hisarlar bir bir fethediliyordu. Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu. Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün Peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş, fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu.
2: Ya Rabbi, kumandanlığı hiçbir zaman bugünkü kadar istememiştim.
10: Keşke sancak bana verilse.
12: Allah'ım, senin sevdiğin kimselerden olmak ne büyük şereftir. Hele de Resulünün şu iltifatına mazhar olmak.
9: İnşallah bana nasip olur.
11: Allah Resulü sancağı yarın vereceğini söyledi. Umarım o şanslı kişi ben olurum. Vermezse de isterim. Halasının oğlunu kıracak değil ya.
1: Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım. Beni görürse belki sancağı bana verir.
3: Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi. Ve şöyle dedi: Ya Ali, haydi ilerle. Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü. Asla yönünü değiştirme.
11: Demek Ali'ymiş.
4: Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş?
11: Bütün bu iltifatlara yakışırdı.
4: Keşke bana verirse diyordum ama Ali bu vazifeyi en iyi şekilde yapacaktır.
11: Sevinin Müslümanlar. Amin. Fetih yakındır.
10: Allahu Ekber.
3: Ve Ali sancağı almıştı.
11: Ey Allah'ın Resulü, İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
3: Peygamberimiz şöyle buyurdu: Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın has kullarına davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilikli.
1: Yaz yerle mavi göğü, güneşle ayı, yarattı geceyle gündüzü ve zamanı. Diledi ve bütün varlıkları yarattı. Bir kere ol dedi, dilediği oldu. Ona muhtaç bütün yaratılmışlar, kimseye yok ihtiyacı, eşi ve benzeri. Ey güçlü, kadir, ebedi ve müstani, yakışmazdı başkasına Allah adı. Ululuk sana, büyüklük sana, yoktur eş ve denk biri sana. Bir ve tek Allah'ım, ortak olamaz sana. En evvel sen vardın, sen varsın en sonda. Birlik, sayıya gelmez senin birliğin. Her şeyi kapsamaktadır kudretin. Ey sonsuz ilahi, şüphesiz sen teksin. Ne varsa çokluktur dışında senin. Ey gizli ve açık her şeyi çok iyi bilen, gözden uzaksın fakat gönle çok yakın. Bellidir ay ve güneş gibi senin varlığın. Kavrayamaz akıl ve gönül nasıl olduğunu. Birliğin eşya ile ilgili değil senin. Eşyayı yarattın, onlar senin. Bütün varlıkları sen yarattın. Yalnız baki sensin varlıklar yok olunca. Yaratıcı varlığının yaratılmışlar şahididir. Üretilen iki, önceki birin hazır şahididir. Yok eşi ya da benzeri onun. Aklı ermez niteliğine mahlukun. Yürümez, yatmaz, uyumaz, uyanık daim. Ne benzer, ne kıyaslanır, ne tasavvur edilir. Ne geride, ne ileride, ne sağda, ne solda. Yeri ne altta, ne üstte, ne de ortada. Yeri yarattı, yer mevzu olamaz ona. Onsuz yer yok, bütün bunlar da yok. Ey her sırra yakin,

onsuz yer yok. Bütün bunlar da yok. Ey her sırra yakin, her gönle yüce Allah. Geçerler. Yüksek arştan toprağın altına kadar ey Rabbim, hepsi sana muhtaçtır. Ey mümin, dilinle öv onu. Gönülden inanmışsan tut aklını. Nasıl olduğunu arama, gözet gönlünü. Varlığına inan, bul huzur ve sükun. Kendini tut, nice ve nasıl olduğuna karışma. Onu nicesiz ve nasılsız bil, sözünü uzatma.

Günün Duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru diye adlandırdığı namazlarını büyük bir ihlasla kılardı. Rükû ettiği zaman Rabbine duyduğu huşuyu şöyle dile getiriyordu: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim. Yalnız sana inandım. Yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim

Planet Radio. Planet Radio. Planet Radio. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Ahirete İman adlı eserimizde iki ayrı konudan bahsedeceğiz. Bu konulardan ilki Havz-ı Kevser. İçinde Kevser Irmağı'ndan gelen suların toplandığı havuz manasına gelen bir terkip. Kur'an'da havz kelimesi yer almayıp sadece Kevser geçmektedir. Ey Muhammed, biz sana Kevser'i verdik mealindeki ayette Kevser'den kastın Kevser havuzu veya cennetteki bir ırmak olduğu kabul edilir. Ahirette her bir peygamberin bir havuzu olacaktır ki bundan peygamberin kendisi ve ümmetinden Allah'ın diledikleri içeceklerdir. O gün Resul-i Ekrem'in de bir havuzu olacaktır. Nitekim o ümmetini havuz kenarında karşılayacağını, kendisine uğrayanların havuzun suyundan içeceklerini ve bir daha susamayacaklarını haber vermiştir. Kevser hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerden birinin meali şöyledir. Benim havuzumun bir kenarı bir aylık yol uzunluğundadır. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzel, kadehleri de gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen bir daha susamaz. Sevgili dostlar, az önce belirtmiştik, bugün